Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Radyo Radar 91.8.

0: azizciğim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: nefes soğuğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşınana, aşınana, aşınana.
1: Gözünde yaşlarla.
2: Radar 70'ler.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözümün

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sanırlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
2: Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
2: Benim param o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param. Senin param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.9

0: Bugün itibariyle meteorolojiye göre yine yağış var. Yani durmak hiç durmuyor. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Herhalde yaz sonuna kadar biz bunu göreceğiz. Dün veriler öyle gösteriyordu. Bugün güncellemişim bakayım. Bugün itibariyle kurtarmışız gibi görünüyor meteorolojiye göre. Salı gün itibariyle var görünüyor. Başka kaynakları da bugün itibariyle var. Ama böyle 42'li yağmurları gibi, gün dönümü yağmurları gibi. Evet, telefonlar böyle full telefon her şey.
1: Yok.
0: İşte telefon uygulaması ile meteoroloji uygulaması birbirini tutmuyor. Hatta derinlemesine birkaç uygulama var. Onlar da tutmuyor. Ama her şeye rağmen güzel bir hava ve güzel bir yaz sabahı olsun efendim. Hafta sonu itibariyle 2 milyondan fazla öğrencinin sınava girdiği, ter döktüğü ve sınav sonrasında ağladığı, gözyaşı döktüğü, geciktiği, polisler tarafından yetiştirildiği, kapıda kaldığı, aksesuarlarını çıkartamadığı gibi milyon tane sebeple bir sınav sürecini geride bıraktık. Bugün bunları da konuşacağız. Ama önce dilerseniz bir İran-İsrail meselesine konuşalım. Orada da durum karışık. Halil'cim takip etmişsindir muhtemelen. Dün görüşmeler başladı. Görüşmeler esnasında Trump açıklamalar yaptı ve çok sert ve çok küfürlü açıklamalardı, hatta üstüne üstlük. Onlara biz gerekirse bunu yapacağız. İşte Hürmüz'den gerekirse biz bundan sonra parayı biz alacağız vesaire diye. Ben birazcık o Hürmüz'den bundan sonra geçişlerden parayı biz alacağız kısmıyla şey zannettim. Ha dedim, demek ki başka bir heves var. Yani bir barış hevesi değil, başka bir heves var dedim. Dünya piyasası da aslında böyle algıladı. Görüşmeler yarıda kaldı ya da uzlaşıya ulaşmadı gibi hissetmişlerdi. Ama ilerleyen dakika ilerleyen saatlerde görüşmelerde ilerleme sağlanıldığı noktasında açıklamalar geldi. Amerika ile İran, İsviçre'de pazartesi gün yapılan görüşmelerde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşma yönünde ilerleme sağladı efendim. Amerika ve İran, İsviçre'de pazartesi gün yapılan görüşmelerde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşma yönünde ilerleme sağladı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için bir komite ve özel bir mekanizma konulması konusunda uzlaştı. Bunlar zaten bu mutabakat bu değil miydi?
1: Bu mutabakat şu ya aslında.
0: 60 gün mutabakatı değil mi bu kardeşim?
1: Bakın, şunu karıştırmayalım. Herkes şunu zannediyor. Bunlar anlaşıyorlar, barış görüşmeleri yapıyorlar. Hayır. Bunlar barış görüşmeleri yapmıyorlar. Bunlar barış görüşmeleri için zemin hazırlayacak ön görüşmeleri yapıyorlar. Bak arada çok büyük fark var. Herkesin zannettiği tamam 60 gün sonra barışacaklar. Hayır. Buna barış falan diye değil. Sadece alt zemin. Barış görüşmelerine başlama, hani benim dilim dönmüyor, Ahmet Bey bilir, istikşafi mi neydi?
2: İstikşafi.
0: Hızlı ondan söyleyince oluyormuş.
1: Hızlı söyleyince.
0: Fark ettim bak, bir derin bir nefes alıp diye söyledi.
1: Bunlar şu an ön görüşmeler, barış görüşmelerinin öncesindeki görüşmeler. Bak arada fark var.
0: Tamam, anladık.
1: Karıştırmayalım bu konuyu. Ve burada da uzlaşma içerisinde oldukları ve olmadıkları. Şimdi ne vardı ana gündem konuları? Herkesin bildiği Hürmüz Boğaz. Tamam, güzel. İran'ın nükleer programı, balistik füze, bir de vekalet savaşlarının verdiği Hizbullah'a destekleme. Ana konular bu dört tanesi. Balistik füzeyle alakalı herhangi bir problem yok. Trump en son iki gün önce ne dedi? Ya dedi, herkesin hakkı olduğu gibi bunların da hakkı balistik füze yapabilirdi. Öncesi neydi? 300 kilometreye geçemeyecekti. Orada bir yumuşama. Nükleer programla alakalı İran diyor ki zaten benim de nükleer bomba, nükleer füze gibi bir şey yapma gibi niyetim yok. Ben bunu enerji için kullanacağım diyordu. Şeyde dedi ki, Trump dedi ki ya dedi ya kullanabilir aslında dedi, nükleer enerjiyi biz zaten şeylerde, santrallerde kullanıyoruz, elektrik üretiminde kullanılabilir dedi. Orada da bir geri adım attı.
2: Normal füzeyle balistik füze arasındaki farkı bir açıklar mısınız Halil Bey?
1: Menzili çok daha uzun.
0: Hedefe duyarlı.
1: Şey, böyle vurduğu yeri daha fazla vuruyor. Hasarı çok fazla.
2: Ama balistik şey değil
1: mi? Çok hızlı. Ahmet Bey çok hızlı. Böyle savunma sistemleri yakalayamıyor.
2: Anladım. Ben yani balistik kelimesinin
0: fırlatıldıktan sonra anlatayım. Şeydir. Fırlatıldıktan sonra roket motorlarıyla kısa süreli bir itme kuvveti alan ve uçuşun büyük kısmını motor gücü olmadan yer çekiminin etkisiyle çizdiği parabolik balistik yörüngeyle tamamlayan uzun menzilli silah sistemidir efendim balistik.
1: Bunlar şeye gidiyor.
2: Yönlendirilebiliyor değil mi bu balistikler? Bir de öyle bir özelliği var.
1: Değiştirme de yapılabiliyor. Havadayken konum değişikliği yapılabiliyor. Bir de bunlar yörünge dışına çıkıyorlar. Yani tabiri caizse atmosfere çıkıyor diklemesine. Atmosferin üzerinden gidiyor. Hiçbir savunma sistemi bunu tespit daha edemiyor. Sonra hedefe diklemesine iniyor. Diklemesine. Ve o kadar yüksek hıza çıkıyor ki 10 Mach, 15 Mach hızla.
2: Düşüyor yani. Düşme.
1: Düşüyor.
2: Meteor gibi.
1: Aynen öyle. Ve savunma sistemleri de bunu yakalayamıyor. O yüzden daha. Ve tahrip gücü çok daha fazla. Yani biri atıyorum normal füze ağırlığı 2 ton. Bunlarınki 10 ton. Öyle düşün. içindeki taşıdığı patlayıcı madde de haliyle daha fazla ve yakıcılığı ve yıkıcılığı çok daha fazla.

0: vekalet ücretleri diye söyledim. O savaşlarda da dün ne dedi? Hizbullah desteğini devam edirse vururum.
1: Vekalet savaşları.
0: Savaşları. Sonra ücretleri düzelttim dedi. Ya.
1: Pardon.
0: Onu düzelttim. Hürmüz'ü eğer dedi açmazsa vururum. İki konuda vururum vardı. Hı hı. Dört konuyu ikiye düşürdü. Ne olacak? Biz de bekleyeceğiz.
1: Valla bekleyeceğiz, göreceğiz neler söylenmiş.
0: Başka yardımcısı var. J.D. Vance. Nasıl okunuyorsa. Onun şeyleri çok fazla. Dili çok sert. Netanyahu ve İsrail'e karşı dün de devam etti. Belki Trump'ın bir noktada, yani bu adam o ne başkan ölürse yerine geçecek kadar önemli biri. Amerika'daki ikinci adam diyebileceğimiz adam. İsrail'e karşı çok ciddi ve ağır cümleler.
1: Valla dün barış görüşmeleri başlarken Lübnan'da bombalar patlıyordu. Çözülemeyen işler var burada. Hatta bunun içinde İran heyeti bir süre görüşmeye başlamadı, oturmadı. Sonrasında ikna edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı görüşmelerin önemli ilerleme sağladığını belirterek Tahran'ın petrol ve petrokimya ihracatına yönelik muafiyetler, limanlara uygulanan ablukaların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakılması ve yeniden imar ve kalkınma planının başlatılması gibi kazanımlar elde ettiğini savunmuş. Arakçı X platformundaki paylaşımda şimdi Lübnan'da kurulan yeni çatışmasızlık mekanizması anlaşmasının ilk gerçek sınav olacağını söylemiş. İranlı başkan, bakan buradan sürecek şiddetin daha geniş diplomatik çabayı tehlikeye atabileceğini endişesine de dikkat çekmiş. Şu an itibariyle durum bu. Amerikalı yetkili de nükleer anlaşmanın tüm unsurları üzerinde kapsamlı görüşmeler yaptık. Bu başlıkların her biri üzerinde çalışmayı ve bugünkü temasları ileride sürecek teknik görüşmeler için başlangıç noktası olarak kullanmayı planlıyoruz demiş. Şu an oradaki beklenti bu efendim. Arada bir tehdit krizi çıktı. Amerika heyetinde Başkan Yardımcısı Vance'in liderlik ettiği İran tarafında en üst düzey isim İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf oldu. İran basınına göre İran heyeti Trump'ın tehditleri nedeniyle Amerika ile görüşme yapıldığı alandan öncelikle ayrıldı. Sonrasında taraflar yeniden bir araya geldi. Gergin bir gündü ve bu piyasayı da bir miktar etkilemiş gibi görünüyor. Dilerseniz bir paranın da bir nabzına bakalım değerlendirmeleri yaparken. An itibariyle dolar kuru 46 lira 45 kuruştan, euro ise 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4184 dolarlık fiyata kadar gerileme var. Hatta dünkine göre bir miktar artmış daha diyebiliriz. Brent petrolde ise yine 80 dolar seviyesinde, 79 dolar 03 sent civarında da bir tutunma var. Şu an tablo burada, bu mantıkta devam ediyor. Sonucunu, sürecin sonucunu, barışın sonucunu herkes belirleyecek. Ama senin de söylediğin gibi 2 aylık bir takvim var. Bu 2 aylık takvimin içerisinde bekleyeceğiz, göreceğiz, tartışacağız, karşılıklı tehdit edeceğiz. İsrail'i zapt etmeye çalışacağız, Lübnan'ı vurmasa bari diyeceğiz, bunu böyle yapmasa bari diyeceğiz. Bu 2 ayın sonunda, yazın sonunda, sonbahara doğru ya yeniden bir savaşı alevlendireceğiz ya da barış herhalde gerçekleşti, acaba yeni kazananlar kim diye oturup biz yeni sezonda bunları tartışacağız. 2 ay bence yaz tatiline giriyor bunlar. Ve yani, bana öyle gibi geliyor yani.
2: Adli tatil gibi, meclis tatili gibi.
0: Ya muhtemelen o iki aydan sonra bir iki ay daha uzatacaklar. Her halükarda hem İsrail'deki hem Amerika'daki seçimler nedeniyle Kasım'ın ortasına kadar her taraf sessiz kalır gibi geliyor bana. Olursa ondan sonra olur.
1: Amerika'da tabii anket sonuçlarına bağlı. Netanyahu'nun anket sonuçlarına da bağlı bu iş.
0: Zaten ya. Şu an %10'lar seviyesine düşmüş durumda. Hı hı. Ama onun karşısında adamın adını unuttum. En güçlü muhalefet diyebileceğim. Adamın açıklamaları Netanyahu'dan beter.
1: Daha beteri var diyorsun.
0: Daha yani. Beteri var yani. Beterin de beteri varmış, hı, İsrail tarafında. Adam diyor ki bizim diyor. Ya adamın adını unuttum, bulurum şimdi. Muhalefet partisi şu an en güçlü aday gibi gözüküyor. Diyor ki bizim diyor hedeflerimiz var, hayallerimiz var ve diyor kıstas aldığımız, bize yön veren kitabımızdaki yerler var. Adam işte o arz-ı mevut mevzusu var ya, onu zaten kastediyor, direkt olarak söylemiyor da. Biz bu hayallere ve inancımızdan gelen bu hedeflere diyor çok daha sert bir şekilde ulaşmak için her şeyi yapacağız diyor.
1: Evet.
0: Hadi buyur.
2: Adam bakıyor. Lan süresi dolmuş, Netanyahu denilen dangalak bu kadar sene bu işin başında kaldıysa ben daha çok fazla bu konuda oy alabilirim ya da onu önüne geçebilirim diye bir hayal kuruyor. %10 diyorsun, o da en güçlü rakibi %8 olsun, ondan daha düşük olsun. %8'lik adam o ülkeyi yönetecek, dünyaya böyle hükmedecek. Heh.
0: Şu an İsrail'de zaten koalisyon hükümeti var zaten. Tek başına hükümet değil, Netanyahu hükümeti. Ama
1: tek başına birini, tek başına dünyayı yönetmeye çalışıyor işte.
0: Birini bırak, hepsi birbirinden beter.
1: Parmak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Serbest piyasada gram altın 6.383 liradan, bir çeyrek altın ise 10.443 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Paranın durumunu da size aktarmış olalım. Bu arada zannedersem Hakan Fidan'ın da, evet Hakan Fidan buraya açmışım. Bu Hakan Fidan'ın ilginç bir, aslında ilginç değil, beklenen, hepimizin malum bir açıklaması vardı. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. İsrail uyarısı yaptı. Her zaman köşede bekleyen bir İsrail var, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeye bekleyen demiş. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri arasındaki mutabakat kapsamında teknik müzakereler üzerinde de konuşulmuş. Görüşmenin başladığına dikkat çekilerek Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ile telefonla konuyu görüştüklerini dile getirmiş filan. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki bazı maddelerin 60 günlük süre içerisinde tartışmaya bırakıldığını hatırlatan filan, yaptırımlar ve nükleer doğrulamayla ilgili teknik konularda ekiplerin çalışması gerektiğini ifade etmiş. Filan iki ülke arasındaki önemli konularda siyasi iradenin konulmuş olduğuna dikkat çekerek, ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım, her zaman için iki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların teknik detayları hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen demiş. Hakan Fidan da bu anlamda tüm dünyanın beklediği gibi o da bu uyarıyı yapmış. Yani sen her şeyi halledebilirsin ama sabote etmek için bir İsrail sana yeter.
0: Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söyledi geçen hafta. Cumartesi günü açılışta konuştu. İsrail'in provokasyonlarına ve sabote etmelerine ve hatta şunu da söyledim, bazı suikastlere karşı tedbirli olunması lazım gibi bir açıklamasında bulundu. Ve Cumhurbaşkanı bu açıklama yaptıktan sonra dün Amerika'daki bazı işte medya organlarında Trump'a yeni bir suikast olur mu olmaz mı tartışmaları vardı dün. Enteresan.
1: Bir daha.
0: Çünkü daha önce 3 kez mi ne? Bir tanesi kulağının dibinden gitmişti biliyorsun. 4-5 tanesi de son anda engellenmiş. Yine bununla alakalı tekrar bir şeyler, istihbarat bilgileri almaya başlamışlar.
1: Yapıyorlar efendim. Yapıyorlar ve yapacaklar. Bakalım biz de sonuçları bekleyeceğiz. Karşımıza ne çıkacak? Çin, Amerika ile ticaret misillemesine girişmiş 56 şirkete yaptırım uygulamış, kısıtlama uygulamış. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerika sanayi tedarikçisi ihracat kontrol listesine, 46 Amerika firmayı da kamu alımlarından men listesine ekledi. Pekin'in adımı Pentagon'un bu ay başında 1260 haç listesi olarak bilinen kara listesini güncelleyerek aralarında Alibaba, Baidu ve BYD'nin de bulunduğu çok sayıda Çinli teknoloji şirketini eklemesinin ardından gelmiş. Şimdi mütekabiliyet yapmış kendince. İhracat kontrol listesine eklenen diğer şirketler arasında Kaliforniya merkezli elektronik üreticisi Avox, Ball Aerospace Technologies, Corp ve askeri ekipman sağlayıcısı Oscox Defense'da bulunuyor. Çin Maliye Bakanlığı ise ayrı bir açıklamayla çoğu savunma sanayi yüklenicisi olan 46 Amerikalı şirketi kamu alım projelerinden men ediyor. Ancak bu firmalara bağlantılı yabancı sermayeli ve Çin'de yerel olarak kayıtlı şirketlerin yasaktan muaf tutulacağını da belirtiyor. Burada da ilginç bir tablo var. Aslında savaşı biz sadece İsrail, Amerika ve İran arasında dönüyor düşünüyoruz ama ticaret savaşları da her yerden bir anlamda devam etmiş oluyor.
0: Gümrük vergilerine benzer bir şekilde tekrar geri döndük. Artırıyorum, şunu da ekliyorum.
1: Bunu da yaparım, bunu da yaparım.
0: Bunu da yaparım. Şimdi de herhalde şirket yasaklamaları, satın alma yasaklamaları okuduğun habere göre sıralardan kamu alımlarında şu firmalardan satın alma yapmayacaksın diyor.
1: Evet.
0: Öncesinde ne vardı? Vergiler vardı. Şimdi evrilmiş haliyle tekrar
1: yine vergiler var.
0: Kısıtlamalar.
1: Ya iki tarafta aslında kendi içerisinde mantıklı işler yapıyor. Mesela Çin'le alakalı bizim katsayımıza bakacak olursanız en son herhalde 1 satıyoruz 19 mu 49 mu ne gene alıyoruz? 1.18 gibi bir alım oranımız var. Yani adamlara 1 birimlik mal satıyoruz. 18 birlik birimi adamlar bize mal satıyor. Burada bazı noktaları sadece Çin üzerinde değil dünya üzerinde durdurmak lazım. Yoksa dış ticaret açığın alıp başını gidiyor. Peki bunu ne yapacaksın? Rekabet de yapacaksın. globalleşen dünya diye bir hikaye uydurup herkesin her ürüne ulaşabildiği, her ürünün dünya pazarına çıkabildiği bir yerde ben bu ürünü almazsam hikayesiyle işi döndürmeye çalışıyoruz. Bu da zor kısım. Adam üretiyor, adam yapıyor, daha ucuza yapıyor. O zaman ne yapacaksın? Ya kendini bu işi kendi içinde üreteceksin. Eğer üretemiyorsan da bu tür kotalarla globalleşen dünyayı yerelleşen, butikleşen, kendi içinde kendine yeten dünya modeline doğru getireceğiz. Ne güzel, 20 yıl öncesinde iyi hatırlayın. Yani 2000'li yıllarda biz global dünyadan bahsediyorduk. Sınırların olmadığı bir dünyadan bahsediyorduk. Doğru mu? Yani hikayemiz buydu. Hatta birazcık daha öncesine yeterseniz nüfus kontrolünden falan bahsediyorduk. 20-25 yıl içerisinde tüm dünyadaki dengeler başka bir hale dönüştü. Biz şu an globalleşmek, her yere ticaret yapmak yerine kendi içimizdeki küçük alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Niye? Çok globalleşen, çok güçlü olan diğerlerini ezmeye başladı. Dünyanın geri kalanı tamamen otomatik sömürge sistemine döndü. Yani önceki dönemde Afrika neyse şu an dünyanın geri kalanı böyle. Adam yapay zekayı da çıkartsa, teknolojiyi de çıkartsa, sosyal medyayı da çıkartsa, silah sanayi de çıkartsa sen ona tabi olmak zorundasın. Sen burada köyde domatesi güzel ekmişin, patatesi güzel yapmışın hikayesi kısmı senin için artık karın doyurmaz hale gelmeye başladı. Adam o patatesi üretmiyor ama senin ürettiğin patatesteki her türlü ürünü ve her türlü katma değeri kendi cebine koyabiliyor. Yani global dünya butik dünyaya ya da yerelleşen kapalı devre dünyaya doğru dönmeye başladı. Belki birazcık işe buradan da bakmak lazım. Efendim Yunanistan'ın bir durumu var. Ondan sonra da sınava geçmek istiyorum. Yunanistan'da su sorunu nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edilmiş. Su kaynaklarının azalma sebebiyle 12 adada olağanüstü hal ilan etmiş. Artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırması nedeniyle o hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildiğini söylemişler efendim. Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varalidis su sorununun birçok ada için kalıcı bir sorun olduğunu kaydederek yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesini dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtmiş. Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a kadar ulaştığını aktaran Varadelis, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerekiyor demiş. Adamlarda altyapı sıkıntısı olduğu için %60'ı gidiyormuş su kayıplarının.
2: Yağmur, yağmur, yağmur. Ha?
0: Ankara'yı hatırladım bana. Geçen sene bayağı bir konuştuyduk. Ankara'da da kayıplar çok fazla. %40-50'ler
1: hatırlamıyorum ama yoğundu.
0: Değil mi? Yani senin bir kaynağın var ama evine kadar gelecek yerde oradan bir 100 litre çıkıyor. Senin evine 50 litre geliyor. 50'si suda, toprağa karışıyor. Toprakta. Yani altyapı yetersizliğinden dolayı, kayıp kaçaktan dolayı geçiyor. Bir onu yapsınlar, bir önce bir altyapı, sonra desinler ki bahçeyi çeşme suyuyla yıkamayın. Sulamayın, bir de arabalarınızı yıkamayın gibi.
1: Burada mesela yani. Kayseri üzerinde bakacak olursak gerçekten ta o zaman Mehmet Öztesek'in zamanında yapılan bir altyapı çalışmamız vardı. Şu daktil borular vesaireler. Hatta hatırlarsanız meydanda filan sergilemişti. Bu borulardan içiyorduk, buna geçiyoruz filan diye. Paranın ucuz olduğu ya da marifetin rahat olduğu zamanlarda bu altyapının çoğunu değiştirdik biz. Su içme altyapısıyla alakalı. Bizde de kayıp kaçak vardır ama belki %3 belki %5'tir. Veri almak lazım. Şimdi adam düşünsene Halil'in söylediği gibi kaynağında su var, yarısı boşa gidiyor. Nereye gidiyor? Toprağa gidiyor. Sızıntı var, kopma var vesaire var. Şu an mesela aynısı orada da yaşanıyor. Maraş'ta da yaşanıyor. Mesela Maraş'ta da su kaybı ciddi anlamda var. Sebep şu, altyapının tamamı değişmedi. Belli noktalarda değişti. Deprem sebebiyle kırılan, dökülenler var ve bu borular eski büz beton dediğimiz beton borular. Şimdi bunu nasıl keşfedeceksin? Üzerine toprak basıyor. Eyvallah diyorsun. Belki kocaman, belki küçücük bir sızıntı var. Su kayboluyor. Hal böyle olunca sen altyapıya suyu yetiştiremiyorsun. Daha bugünleri günlerimiz. Su bu sene iyiydi. Ama yazın ortasında sular çekilmeye başladığında ya da suya daha fazla ihtiyaç duyduğunda herkes için bir SOS olacak. Şu an Yunan adalarında da aynı hadise yaşanmış. Altyapıyla alakalı altyapıyı ucuzlaştırmak ve bunu pratikleştirmek adına bence buluşlara, teknolojiye ya da bununla alakalı yatırımlara tüm dünyanın ihtiyacı var. İkinci bir nokta da şu, yağmur yağdığında gördük. İllerde, ilçelerde, merkezde, köyde hiçbir yer fark etmeksizin artık bu iklim değişikliği sebebiyle ya da belki artık bundan sonra hep böyle ya da yarın yeniden değişecek bilmiyorum. Hiçbir yağmuru hiçbir altyapı kaldırmaz oldu. Kayseri'de de kaldırmıyor, Ankara'da da kaldırmıyor, İstanbul'da da kaldırmıyor, Samsun'da da kaldırmıyor, hiçbir yerde kaldırmıyor. Yani yağmur yoğun geldiği anda bildiğin göle dönüyorsun. Yani hayat felç edecek hale geliyor. Ha çok şükür geçen gün de söylemiştik, hani yağmur yağdı bir saat sonrasında alanda bir şey kalmıyor ama o devam ettiğini düşün, o yağışın durmadığını, bir gün boyunca devam ettiğini düşün ki bu da meteorolojik bir olay, yani olmama ihtimali yok. Hayatını felç edebilecek can kayıpları yaşandı. Yani sele kapılan insanlar var, bodrumlarında kalan insanlar var. Hal böyle olunca tüm altyapıyı da yeniden değiştireceğiz desek İran'ın nükleer tesisleri gibi 8-10 tane nükleer tesisin kapasitesine ihtiyacımız olacak. İşte yani çok büyük, ciddi bir rakam.
0: Geçtiğimiz sene Kastamonu, Sinop, Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden selden dolayı dünya kadar insan vardı. Sen kalkıp da oradaki nehir yolunun, su yolunun hemen dibine evler yaparsan suyun akacağı yeri belki 50 yılda bir olur. Belki 30 yılda bir olur o sel gelip. Ama sen onun o selin yolunun üzerine evleri yaparsan o evlere su basması
1: mecburiyet.
0: Doğal su akar yatağını bulur. O illaki olacak. Şimdi Kayseri'ye bakın. Kayseri'de de sel yolu dediğimiz bazı yerler var. Buralarda da şimdi benzinlikler yapılıyor. Ya şaka gibi ya. Beyazşehir'in girişinde gidin bakın.
1: Bitemedi o benzinlikler.
0: Bitmek üzere, inşaatı bitmek üzere, belki bir ay sonra tesis açacaklar. Yanına da böyle iş merkezleri gibi bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir yarık Ahmet Bey, o tarafa yolun düşerse git bak. Orası eskiden beri bilinen sel yolu diye bilinen yer. Dağlardan gelen su orada bir Allah esirgesin. Sel olduğu zaman o oradan akar. Tamam, belki 30 yıldır kuru. Ama Allah korusun, işte biraz önce söylediğimiz gibi o 30 yılda bir gelen olduğu zaman önüne geleni ne var ne yok yakıp yıkıp gidiyor. Biz hala onun önüne biz imar verebiliyoruz. Şaka gibi. Yıllarca yapmışız.
1: Bina yapıyoruz. Şimdi ben sana başka bir şey daha söyleyeyim.
2: Deprem faylarının üstüne veriyoruz imarı. Sen ne diyorsun?
0: Bu da doğru.
1: Tam ondan bahsedecektim. Bu da doğru. En son mikro bölgeleme yöntemiyle yeni harita çıkartıldı. Başarılı bir işti. Biz de çok ciddi anlamda tasdikledik. Aa ne kadar güzel diye. Haritayı çıkarttın. Kardeşim sanki bu memlekette hiç fay hattı yok. Fay hattından normalde kaçınman lazım. Baktılar ki bir miktar oturuyor, bir miktar yeni yerleşim alanı. Eskileri değiştirmek problem olacak vesaire. 2-3 tane hoca değiştirdik. Çevre şehircilik yapıyor bunu. 2-3 tane hoca değiştirdik. Kendimize göre, saçımıza göre tarak bulduk. Ondan sonra dedik ki tamam buralarda problem yok. Bu kadar deprem faaliyeti yapıldı, bu kadar deprem raporu çıkartıldı. Kayseri'de depremle alakalı bu bölgeye yapılaşma yapamazsın denilebilecek hiçbir kırmızı listen yok şu an. Fay hatları var. Fayatları belli ama üzerinde efendim biz buraya yap sıkıntı yok. Yani. Her yere yapabilirsin.
0: Bak, biz Kayseri'ye deprem riski anlamında kaçıncı bölgedeyiz? 3 değil mi?
1: Evet.
0: 3. derece. 1 en yüksek. 4'e mi aldılar? 3 değil mi? 3. Peki daha öncesinde bu 2'ydi biliyor musun Ahmet Bey? Kaçta bu kanun değişti? Kayseri'nin 2. derece deprem riski olma statüsü 3. dereceye evrilmesi sene 1991. 1991 tarihine kadar Kayseri'de en yüksek kat yüksekliği 8 kattı. Daha üstünü yapamıyordun.
1: Evet.
0: İkinci risk olarak ikinci dereceden üçüncü dereceye aldığın anda 15 kat 20 kata çıktı. İşte bugün geldiğimiz başımıza bela olan sıkıntı ve sürekli eleştirdiğimiz konu. Yani şimdi diyoruz ki bazı uzmanlar 7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir diyor. Bas bas bağırıyorlar adamlar. Söylediğin gibi mikro bölgelemeler bir sürü yerde bakın MTA'nın sitesine bakın. Kayseri'nin Erkilet bölgesine alınan Altınoluk'tan, İncesu tarafından, Gesi tarafından, Talas, Anayurt bu bölgelerin altında fay hatları gözüküyor ve diri fay diye gözüküyor. Ama buralarda 15 katlılar var. Nasıl çıkacağız işin içinde?
1: Tek katlı bile yapamazsın normalde. O fayın değil üstüne mi? Tek katlı bile yapamazsın. Kırılma var çünkü.
0: 14 katlı,
1: yani binayı çok sağlam yapıyorum dediğinde düşünsene ki binayı 3 metre yer değiştireceksin. Ne kadar sağlam yapmış olabilirsin ki?
0: Yani hepsi.
1: Anladın mı? Herkes için riskli yok ama biz aynı yoldan devam ediyoruz. Onun için biz saçımıza göre tarağı buluyoruz efendim. Ona yapacak
0: şey yapmamız şey lazım. Bakın Melikgazi Belediyesi de dedi işi gücü rast gelsin. Dedi ki bundan sonra yeni ruhsatlarda en fazla 10 kat dedi. Güzel.
1: Şimdi bak işte burada
0: 6'ya 8'e düşürsek.
1: Bak burada dedi. Melikgazi Belediyesi'ne tebrik edelim. Bak tebrik edelim. Yani kimsenin yapmadığı bir duruş yaptılar. Evet. Allah var. Şimdi ama bana bağından bağ bağışlamıyorsun. Bak şimdi konuşuyoruz diyoruz ki buraya niye bu yapılar yapılıyor? Diyor ki bu 80'lerde yapılan planla alakalı. Başkan Bey kendisi de söyledi bunu, doğru mu? Yani bu plan planlama yeni yapılmadı, eski planlama. Bu eski planlama sebebiyle ben buna müdahale edemiyorum. Çünkü Ahmet Bey'in yerine tutmuşuz biz bina vermişiz. Binayı verdiğimiz için Ahmet Bey diyor ki ben oraya yeşil alan yapamam kardeşim diyor. Yapmak için Ahmet Bey'in 10 katlı binasının 8 katlı binasının bedelini Ahmet Bey'e mahkeme yoluyla vermen lazım. Ancak böyle çıkabilirsin. Hani vatandaş da diyor ya kardeşim burada yapamazsın. Tamam geçtik onu. Ama biraz önceki söylediğin nokta çok önemli. O dönem maksimum yüksekliğin 8 kattı. Şu an maksimum 10 kata getirerek bak Melikgazi çok önemli bir iş yapıyor ama ben diğerleri için de söylüyorum. Maksimum 10 kat yapabilirsin diyorlar. Zaten normalde 8 kat. Kalan iki katı sen bir şekilde Hülya'ya uydurdun. Uydurdun bu işi. Şimdi bana o planı söylüyorsun. Bu plana göre yapıyoruz. Bundan dolayı mecburuz diyorsun. Ama yok, zor. Yani şöyle zor. 8 katı ben tutup da Ahmet Bey oraya bina yapacak. 8 kat yapamazsın. 1 kat yapacaksın diyemiyorum. Ahmet Bey diyor ki bu benim kazanılmış hakkım. Sen bana diyor o zaman bunun şeyini vereceksin. Bedelini ver diyor. Belediye değil misin sen? Sen bunun parasını ver. Ben de tamam 8 katını 1 katı düşüreyim. Kalan 7 katın parasını senden alırım diyor. Onun için belediyelerin böyle bir kaynağı, böyle bir tasarruf alanı yok. Buradan yana problem yok. Ama hikayeye şöyle bakalım. Bu işin normal şartı, normal prosedürü 8 kattı. 8 kata duyarlıydı. Şimdi bir başka noktaya daha gelelim. Şimdi alanda yeşil alan var. Efendim biz yeşil alanın emsalini değiştirdik. Ne yaptık? Özel eğitim alanı yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Olmazsa yapı alanı yaptık. Yeşil alanda belediye kanununda böyle bir gerçek var. Mesela senin önündeki yeşil alanı Ahmet Bey gidiyor ev alıyor mesela. Diyor ki benim burada kişi başına düşen şu kadar metrekare yeşil alanım var. Diyor ki senin bu yeşil alan var diye biz bunu aldık meclis kararıyla. Bu yeşil alanı da şuraya aktardık. Önceden kanunun ucuğa çıktı. Ahmet Bey'in evinin önündeki Talas'ın merkezindekini alıyorduk. Başakpınar'ın üstüne yeşil alan ekliyorduk. Yeşil alan mı yeşil alan? Şimdi diyor ki bu çevre yeni kanun diyor ki bu düzenleme mahkeme kararı... Ahmet Bey diyor bu çevrede kullanabileceği mesafede olmalı yürüyüş mesafesinde. Hani sen buradaki
2: miydi, neydi bir mesafesi var onun kanunu.
1: Sen buradan alabilirsin ama buraya koyabilirsin. İş bir miktar azaldı ama bitti mi? Hala bitmiyor. Şimdi yapıdaki çılgınlık ve yapıdaki gelir tuzağı herkesi alt üst etti. Ve şu an 8 katlıyı 14 katlı yapmış, 15 katlı yapmış, 20 katlı yapmış. Türkiye genelinde 8.6 kat ortalamasına girmişiz.
0: En yüksek.
1: Yani en yükseği biziz. Ve ondan sonra diyoruz ki efendim biz mikro bölgeleme yapıyoruz. Elinize sağlık. Sonuç her yerde inşaat yapabilirsin. Niye yaptık ki o zaman? Niye yaptık ki o zaman bunu? Kızanlara niye kızdınız diyor. Şimdi onlar da şöyle diyor. Efendim diyor bu kadar yapılmış yapı var. Buna ne yapacağız? Kardeşim kanun da bu ya zaten. Bu insanlar ölmesin diye ya zaten. Maraş'ta da bu kadar yapılmış yapı vardı. Aman ayranın dökülmesin deyince aman bu burada kalsın aman bu buraya çekilsin diyor. Bunu herkes için söylüyorum.
0: Şu anlamadığım nokta şu. 8.5-9 kata yaklaşan bir ortalama kat yüksekliğimiz var. Bunu daha yatay hale getirmek ya bu kadar zor mu?
1: Zor. Paranın tahrik ettiği yerde her şey zor Halicim. Mesela diyorsun ki insanlar daha düzgün olsun, daha şöyle olsun, daha böyle olsun. Sonuca bakıyorsun. İnsanların kanına para girdiğinde, parayla hemhal olduklarında biz bu işi çözemiyoruz. Burada da adamın yani sen bir tip ya Halicim sen ne için çalışıyorsun yıllardan beri? Bak kaç yaşına gelmiş adamsın. Bir evim olsun. Mümkün olursa çocuğumun bir evi olsun. Doğru mu? Yani bir arabam olsun, rahatım olsun vesaire. Bir ev dediğin şu an itibariyle 5-8 milyondan başlıyor. Şimdi sen adama diyorsun ki 8 katlı yer 8 katlı yer bunu 7 katını iptal et. 7 katta 4'er tane daire 28 tane daire. 28 tane adamın belki de ulaşamayacağı ömürlük hayalini alıyorsun elinden adamın. 28 daire. Ticaret, finans. Hesabını sen yap ya 5'er milyondan.
0: Dert mevzu tamamen para. Para olduğu için insanların hayatının hiç kimse için hiçbir önemi yok.
1: Bir adım ötesini söyleyeyim mi sana?
0: Yıkılıyorsa da tamam. Para.
1: Bak mevcut. Bir adım ötesini söyleyeyim. Ahmet Bey'in işte daha çok olmadı taze bina sayılır. Oturduğu yer var. Şimdi Ahmet Bey diyoruz ki efendim sizin burada fay hattı var. Yani sizin burayı yıkacağız. Sorsana bir tane. Ahmet Bey sizin burayı yıkacağız. Peki belediye de yenisini yapmayacak. Seninki fay hattında sonuçta belediyenin sorumluluğuna. Ahmet Bey diyorsun ki senin evi yıkacağız. Senin arsa payından da sana bir ev parası veremeyeceğiz de 100 bin lira veririz mesela. Ahmet Bey ve komşularını gözünün önüne getir. Ahmet Bey'in kendisi de burada. Ahmet Bey diyorum ki senin evini yıkacağız, senin evin artık yok. Niye? Deprem hattının üzerinde olduğu için. Ne dersin Ahmet Beyciğim?
2: Burada demesem olmaz mı? Burada demesem olmaz mı?
1: Çok masum söyledi. Adam ne diyor?
0: Zamanında yaptırmayaydın der.
1: Ya geç onu. Zamanında yoktu, bilmiyorduk. Bu fay hattını keşfetmemiştik.
2: Hayır, ruhsatı verirken keşfetmedi, Şerefiye parasını alırken 5-6 milyon lira ekstra parayı cebine koyarken
1: o günün 5-6 fark etmedi.
2: Milyon. Tabii o günün 5-6 milyonu, bugünün 50 milyon lirasını belediye cebine indirdi. Belediye cebine indirdi, kimse demiyorum, yanlış anlaşılmasın.
1: Şahsi niye? Bir curuklama yok yani.
2: Tabii yani resmi bir curuklama var orada. Diyor ki ben size burada bu binayı yaptırırım ama Şerefiye olarak benim belediyeme şu kadar para yatıracaksınız. Onlar aldı, onlar geri ödeyecek mi? Yok, binanı da elinden aldım. Ha? Bunlar olur işte. Söylemediğim şey yapıyorlar.
1: Evet, Allah'tan görüntülü yapmıyoruz. Yani. Şimdi bunun için de sen belediyeden bahsediyorsun ya hani mevzu para vesaire diye. Vatandaşı kabul ettiremen ki. Fevzi Çakmak da şurada oturuyor. Binalar 3 katlı. Bunu çok söyledim de Fevzi Çakmaklılar birazcık bana kızıyordu. Ne istiyorsun bizim mahalleden diye. Binaların hepsi eski, balkonlardan demirler görünüyor artık, doğru mu?
0: Tabii tabii.
1: Eski binalar. Sıkıntılı. Buraların düzenlenmesi lazım diyorum. Belediye gidiyor diyor ki ben buraya şu kadar kat veririm, bunu yaparım. Peki senin 120 metrekare 100 metrekare evin var ya, ben sana 50'ye ancak veririm diyor bak. Ya kalanın üstüne borçlanacaksın ya da vazgeçeceğim, ben sana paranı vereceğim diyor. İçeridekilere bir tane sor, hangisi kabul ediyor? Hiç kimse kabul etmiyor.
2: Evet,
1: ben... Güven önündeki yıkılan bina, Ahmet Bey'in babasından dolayı orada ufak bir hissesi var aşağı. İçeride küçük bir dükkanları vardı. Kaç kişi yıkılmadan önce razı oldu oraya? Bina zaten sıkıntılıydı. Hiç kimseyi bir araya getiremedin. Tabii. Bakanlık karar verdiği için mecburen razı olundu. Şimdi yerine yeni bina yapılıyor. Kardeşim vatandaşın...
2: Onda da türlü problemler var yani.
1: Vatandaşın bizzat kendisi de razı olmuyor. Para diyorsun, önemsiz diyorsun, candan daha önemli değil diyorsun. Ama adam, vatandaş şöyle düşünüyor. Ben yaşarken deprem olmazsa ben bu işten yeterim.
2: Tabii. Ne derler? Mal canın yongasıdır.
1: Deprem diyor işte, atıyorum 50 yılda bir mi olur, 100 yılda, 500 yılda bir mi olur? Ben yaşarken kurtarırsak binanın zaten ömrü. Tabii 50 yıl, 60 yıl. He, Allah gözünü almışsa can çıksın diyor. Boşver, oturuyoruz şurada diyor. Geldi anlat şimdi. Efendim durum ve planlama bu. Birkaç açıklama var. Ufacık geçelim mi? Geçelim hadi. Minik minik geçelim. Sınavı konuşacağız derim çünkü. Türkiye vergilerinin etkisiyle Avrupa'daki otomobillerin en pahalı satıldığı ülke olmuş efendim.
0: Zaten öyleydi. Yeni değil ki.
1: En pahalısı biz olmuşuz yani. Dahası yok yani.
0: En pahalısı zaten bizdik.
1: Öyle olmuş diye haber geçmişler Halil. O zaman haberi sen geçseydin biz onu konuşsaydık ya. Gıcık mısın nesin arkadaş ya? Türkiye'den ihraç edilen 51 gıda ürünü pestisit nedeniyle Avrupa'dan geri çevrilmiş. Bir de başımızda böyle bir ilaçlama hadisemiz var. Bir türlü çıkmayan bir hadisesi var. Alkol düzenlemesi yürürlüğe girmiş. Marka, logo, sponsorluk ve alkol görsellerine yasak getirilmiş efendim. Yani artık bu saatten sonra net itibariyle yasak olarak tabloya eklenmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. O kısmı geçiyorum. Küçücük bir alan. Hatta bunu yerine bırakayım. Tamam, bunu bıraktık. Bir sınav moduna dönelim. Efendim dün itibariyle bir trafik cezalarının caydırıcılığıyla alakalı bir başlık vardı. Yarın daha rahat zamanda konuşalım. Şu an itibariyle üniversite sınavını bitirdi arkadaşlarımız. Çok şükür. Benim evladım, Ahmet Bey'in evladı dahil olmak üzere gittiler. Sınavda iki gün boyunca biz onlar içeride, biz kapıda ter döktük. Biz niye ter döktük? Hava sıcaktı. Birazcık terledik yani. Onun dışında bizim ya bir evi çekirdek çıktık.
2: İyiydi. Pazar birazcık sıcaklığı.
1: Aynen. Cumartesi de yanmışım ama o güneşte fark etmedim.
2: Güzeldi. Serin bir şeydi. Aynen. Yani sınava başladığında.
1: Serin diye oturmuştuk. Velhasıl kelam 921 bin adayın ilk kez başvurduğu, 2 milyon 425 bin 500 adayın başvurduğu bir üniversite sınavı gerçekleştirildi. Ve dün bu çocuklar ter döktü. Allah kolaylıklar versin efendim. Rabbim inşallah emeklerini zayi etmez. Yüzlerce hikaye gördük. Yüzlerce. Sınava geç kalan, giremeyen, bayılan, etkisi altında kalan, polisin yetiştirdiği. Çok kötüydü. Yani ben 2 yıldır bir sınav babası olarak, Ahmet Bey de hakeza aynı şekilde geçerli. Çocukların kazanacağı, ben kendi evladıma söylüyorum. Ya olmaz olsun, kazanma. Yani hiçbir şey olmasın. Bu çocukların yaşadığı stresi, o çocukların girerken çıkarkenki gözyaşlarını, düştükleri ruhsal durumu, bunun için yıllara sahir vermiş oldukları emeği. 18'ine 19'una gelmiş çocukların bu sınav olursa hayatın kurtulur, sınav olmazsa asgari ücreti zor bulursun tehdit. Yani alınlarına silah dayamışız gibi bu tehditte bulunuyoruz. Ve bu kadar 2 milyon küsür bin, 2,5 milyon çocuğun bu süreçte heba edilmesini bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, hatta milyon kez daha kınıyorum. Yani bu çocukları yarış atı gibi koşturuyoruz. Çocukların bir kısmı sınava girdi. Bu son dönememdi. Ben yaptım, ne çıkarsa gireceğim dedi. Bazılarının ilk girişiydi. Ya olmazsa seneye, hatta sonraki seneye yeniden deneriz diyen bir grup da var işin içerisinde. Ve bu çocuklar aynı konulardan yaptıkları tek hadise şu: en iyi test çözücüsü kimse, onu doktor, mühendis vesaire vesaire yapacağız. Özelliği ne? Ben güzel test çözerim.
2: Değil mi?
1: Bilginin daha iyi olmasından filan bahsetmiyoruz. Test çözümünün daha iyi olmasından bahsediyoruz.
2: Taktiklerin hepsi o şekilde.
1: Aynen öyle.
2: Hocalar sınava girerken bile salon önlerinde taktik için çağırıyorlar. Bakın, sınavda nasıl daha hızlı ya da pratik çözüm yapılır taktiği veriyorlar. Ya bir şey öğretmek diye bir şey yok.
1: Sınavda da kızımla konuştuğumda da aynı hadiseyi yaptım. Mesela zorlayıcı sorular var. Soru zor değil. Ama okuman, algılaman, hızlanman için seni zorluyor. Bunu başarırsan sen iyi öğrencisin. Bunu başaramazsan kötü öğrencisin. Basit bir şey söyleyeceğim. Mesela bizim zamanımızda vardı. Dün tartışırken aynı hadiseye geldik. Hatırlarsınız fen ve matematik puanı vardı.
2: Evet.
1: Mühendislik seçeceksen matematik puanın önemliydi. Tıp seçeceksen fen puanın önemliydi. Şimdi çocuk biyolojide çok iyi. Kimyada çok iyi. Kafa buna iyi basıyor. Ama matematikte işte polinomlarda iyi değil yani. Yani çocuğun kafa buna basmıyor. Bu çocuk doktor olamıyor. İstiyorsa o sektörün Einstein'ı olsun. Matematik bilmiyor adam. Bitti, geçmiş olsun. Matematik yoksa sen yoksun. Yani çocuk dilde çok iyi değil. Türkçe ekleyemedin. Sen yine yoksun. Aramızda yoksun. Çocukları kıyma makinesinden geçirir gibi geçiriyoruz ve hepsini tek tipe bir mantığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve 18'in 19'una gelmiş bu çocuklar senin evladın da girişte kaç yıldır da okuyor. Allah kolaylıklar versin, zihin açıklığı versin. Ama bu çocukları biçe bir formata getiriyoruz. Bu formattan sonra bu çocuklar şu an şöyle düşünüyor mesela sınava girenler ve sınavı bitirenler. Şu an bizi muhtemelen dinlemiyorlardır. Dünkü sınav yorgunluğuyla uyuyorlardır. Tamam diyor. Biz bitirdik yani hayatımız tamam. Biz sınavı hallettik diyor. Hayatın %1'i değil bu sınav.
0: Asıl askerlik bundan sonra bas.
1: Hayatın %1'i değil. Ama bu çocukların en fazla veri alabilecekleri, öğrenebilecekleri, kendini geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri tüm süreçlerde çocukları bu sınav sistemine kilitliyoruz. Ve hatta lisenin o 12 yıllık eğitim sistemi geri kalan kısmında son 4 senesini artık eskiden bizimki son 2 ay çalışınca iş yeri kurtarıyordu, kurtarmıyor.
2: Ha bir tekrar yapılır.
1: Lise 1'e şey başladığı an itibariyle çocuğu kampa alıyor aile.
2: Evet.
1: Koç geliyor, eğitimci geliyor, onun sınavı, bunun denemesi. 4 yıl ya. 4 yıl abi el insaf ya.
2: Ya bu sistem dünyanın en geri zekalı sistemi. Yani insanları, milyonlarca insanı sen bütün eğitim hayatında buna hazırlıyorsun. Öyle bir şartlandırmışsın ki Türkiye evet. içerisinde. İlkokulu tenzih ediyorum. İlk 4 yıl olması gereken zorunlu eğitim. Yani okuma, yazma, temel bilgilerin verileceği zorunlu eğitimden sonra sen ortaokul dediğimiz dönem, ikinci dört yıllık dönemin tek bir hedefi var, LGS sınavı.
1: Evet.
2: Ortaokula başladığı gün aynı üniversite sınavına başlar gibi çocuğu LGS'ye hazırlıyoruz. LGS ne? İyi bir liseye girme sınavı. Çünkü o lisede de girdiği gün üniversiteye hazırlığına başlayacak ya, çocuk 4 sene ortaokulda hiçbir halt öğrenmiyor. Hiçbir şey öğrenmiyor. Sadece LGS sınavını nasıl çözerim? LGS sınav denemeleri. Veli 1000 lira ver, 1500 lira ver. 20 tane sınav satın aldık, deneme satın aldık. Onlara girecek çocuğun.
1: Deneme kulübü.
2: Ha, deneme kulüpleri anladım. Bilmem bir şeyleri. Ya benim öbür kız 120 tanesine girdi. Ya ne halta yaradı? Hiçbir halta yaramadı ya. Gecenin bir yarısı çocuğu almalar, sınavdan almalar. Çocuk zannediyor ki ortaokul LGS sınavı için okunuyor. Şimdi o yaştaki çocuğun kafasında bu algı var. Ben bu okula o sınav için gidiyorum. 4 yıl boyunca o sınava hazırlanacağım. Aynı şeyi lisede tekrar ediyorsun. Zorunlu ya bir de bunlar. Liseye girdikten sonra lise başlar başlamaz üniversite sınavı hazırlaması hayda gitti 8 sene. 8 sene sonunda 2,5 milyon öğrenci, 3 milyon öğrenci sınava giriyor. İçerisinden 250 bin mi alıyorlar Mustafa'cığım bu sene?
1: Kapasite farklı Ahmet Bey, açık öğretim vırtı zırtı sayarsan 500 bin de alıyor, 1 milyon da
2: açık
1: alıyor.
2: Açık öğretimde sınır yok, herkes girer oraya.
1: Şöyle orada nitelikli bölümü yani nitelikli diye bir bölüm ayrıca yapmadığı için adamlar yani toplamda hadi de ki açık öğretimi vırtı zırtı 300 bin 400 bin de ama bu kadar.
2: 400 bin tane öğrencinin kazandığı zaman madalya takacaklarını, maaş bağlayacaklarını zannederek girdikleri bir sınavda.
1: Sana şöyle söyleyeyim, sayısal bölüm için söyleyeceğim, hani 2 yıldır artık uzmanı olduk. İlk 50 bindeysen bir şey de değilsin.
2: Evet.
1: Bölüm seçebiliyorsun var ama mesela böyle bir mühendislik, tıp vesaire iyi bir üniversite olmuyor. İlk 50 bin, 100 bin aralığında 100 bine kadarki olan yerlerde idare eder diyebileceğimiz bölümleri seçiyorsun. Sonrası
2: çöp.
1: 50 bin bile çöp kimine göre. Şimdi hedefin yani, var. Mesela evet. İlk 50 binde tıp kazanabiliyor musun? Hayır. Mümkün düzgün değil. Mühendislik kazanabiliyorsun. Düzgün üniversitede kazanabiliyor musun? Hayır. Hayır yani. Yoksun. Hani hal böyle olunca sen o sözelde eşit ağırlıkta vırtta zırtta ilk mesela bölümüne mesela eşit ağırlıkta ilk 10.000'e 15.000'e falan girmen lazım. Sayısalda ilk 20.000'e 15.000'e 20.000'e falan girmen lazım iyi bir bölüm kazanabilmek için. Geri kalan var mı? Var. Okumak için bölümler
2: zaten
1: var.
2: Zaten zülle bölüm çok.
1: Yani,
2: her yere bir üniversite kurmuşuz zaten.
1: Biz zaten işin en büyük rezilliklerinden bir tanesi de bu. Şimdi biz her il üniversite kurduk. Bu üniversiteleri bölümler açtık. Üniversite liseden değil. bazı üniversiteler lise rengi değil ya. Yani lise ondan daha kabiliyetlidir birçok alanda. Ama var mı? Var bölüm. Bölümde hoca var mı vesaire var mı? Var. Devlet parasını veriyor mu? Veriyor. Çocuğu buradan kazanıyor işte. Halil Bey'in çocuğu ya da senin çocuğun buradan kazanıyor. Neresi? Yani farz-ı mahal olsun diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Erzurum Üniversitesi. Van 100. Yıl Üniversitesi. Mardin neydi? Bir şey Üniversitesi. Gidiyorsun. Ben Mardin Üniversitesi'nin içine girdiğimde ve üniversite bura mı dedim. Bu kadar mı yani? Artuklu Üniversitesi. Mardin Artuklu Üniversitesi. 4 tane bölümü var, 5 tane bölümü var ama üniversite var orada. Sen diyorsun ki çocuk kazandı. Mardin'e gönderiyorsun, bedelini ödüyorsun vesairesini yapıyorsun. Sonuç. Yani neye yaradı bu? Çocukta bir yetenek varsa çocuk zaten parlıyor. Çocukta yetenek yoksa ODTÜ'ye de göndersen parlamıyor kardeşim çocuk. Dün bir arkadaşın söyledi, diyor ki yani İTÜ'den mezun diyor, inşaat mühendisliğinden mezun. İş aramak için torpil istiyor. Niye burada bir yerin bir ihalesi çantası varmış da buna işe girdirebilir miyiz? La İTÜ'de okumuşsun sen, inşaat mühendisliği. İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği.
2: Zamanlar yani İTÜ, orada eğitim alan bir kişinin.
1: Yani şu an 30-35 bin lira fitim diyor. Ve ilçede çalışacak. İlçede olmasına rağmen fitim diyor. Getirdiğimiz sistem ve sonuç bu. Ve bu sonucun içerisinde ben gerçekten üzülerek, her sene haykırarak aynısını söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. Bu çocuklarımıza yazık. Bunların vebali var ve bu veballer bu sistemi düzeltmeyen her kim ise, ben de dahil, sen de dahil her kim ise, onların yakasındadır, boynundadır. 18-17 en düşüğü 16 yaşında gelenlerin, 17-18 yaşında genel itibariyle 19-20'dir maksimum. Bu yaş grubundaki çocukların en az birkaç yılını çalıyoruz. Bu çocuklara bir hedefleme getiriyoruz. Bu çocuklar sınavı kazanıp hayatını kurtaracağını düşünüyor. Aileleri böyle olacağını düşünüyor. Herkesin bir bahanesi var. İşin sonrasında şu oluyor. 2,5 milyon çocuk giriyor. Biraz önceki söylediğinde ki 500 bin aldık. Hmm. 500 bin aldık ya biz bunların. Öyle aldık, böyle aldık. 500 bin 2
2: milyon
1: aldık.
2: Çöpü ne yapacak?
1: 2 milyon çöp var. 2 milyon. Bu 2 milyondan 1 milyonu ben seneye bir daha gideceğim diyor.
2: Tamam.
1: Ortalama.
2: Kaldı doğru mu? 1 milyon.
1: Yine çöp.
2: O 1 milyon ne yapacak? O zaman tamam, ben 1 sene, 2 sene, 3 sene denedim. Olmadı. Ben demek ki üniversite okumadan hayata atılacağım diyor. Lise mezun olarak ne halt ediyor bu çocuklar?
1: İşte asgari ücretli iş arıyor Ümit Bey.
2: Ya A101'e kasiyer almıyorlar ya, hepsi üniversite mezunu. Kasiyer olarak bir yere işe giremiyor geçen bu çocuklar lise mezun olarak.
1: Bence bu 3 harfli marketler için bölüm açalım.
2: Ya
1: valla 3 harfli market bölümü. Hayır, bu çocuklara... 3 harfli market bölümü.
0: Tamam işte, kasiyerlik işte.
1: Reyon da düzeltecek. Mal da taşıyacak. O, ama üniversite
0: branş, alt branş o.
1: Hmm.
0: Tabii.
1: Tabii uzmanlığını yapan. Uzmanlığını yapan da şef
0: raft
1: müdür filan o.
0: Raft dizaynı. Raft dizaynı bölümü.
1: Rafting mi yaptın onun da?
2: Ya işte rafting diye uydurdum öyle.
1: Yala yiyoruz. Çocukların geçmişini ve geleceğini yiyoruz. Memleketin geleceğini de yiyoruz. Hani bunu pandemi döneminde de konuşmuştuk. 20-25 milyon öğrenciyi bir yıl okula göndermedik. Bir ülkenin 25 milyon yılını çaldık demiştim. Şu an biz bu ülkenin 2 milyon yılını çalıyoruz her yıl en az. Sadece sınav hazırlığında.
2: Ya çocuk şimdi hadi tamam, bu bütün kötü senaryolar oldu, olmadı. Tamam artık vazgeçti. İşte o zaman aileler yıllar önce yapmaları gereken şeyi yapmaya başlıyorlar, biliyor musun? Ta ortaokul döneminde yapmaları gereken, ya bu çocuğun neye yeteneği var, neye eğilimi var, neyi el işi, bilgi, beceri olarak bu çocuğun yetenekleri nedir? O konuda buna bir iş kuralım, bir yerde bir işe yapalım ya da bir kursa yazdıralım, onu geliştirelim. 20 yaşından sonra ta 8 sene önce yapmaları gerekeni orada aileler dank ediyor.
1: Aynen öyle.
2: Eğer farklı hayaller olup da tamam ben koca bulup evlenip birinin üstünde kalacağım diyen ayrıdır, öbür türlü ayrıdır. İşte babadan zaten vardı bizim, orada ben dükkan işleteceğim ayrıdır ama 8 yıl sonra aileler düşünüyorlar, bu çocuğun neye yeteneği var, biz buna ne eğitim versek, kursa mı göndersek, hani bir mesleki bir beceri elde edip bu çocuğu hayata, işe, dünyaya nasıl kazandırırız? Odun olmuş, sen ondan sonra odundan eğip büküp saz yapacaksın, düdük yapacaksın. Zor canım, 20 yaşından sonra nerede? 15'ini geçti miydi çocuklar, ne laf dinler oluyor ne bir şey oluyor. Sen o yaşlarda eğitmen lazım, o çocuğun yeteneklerini keşfetmen lazımken, işte böyle bir gudubet bir sistemin içerisinde rezaleti yaşatıyorlar bize. Eğitim sistemi.
1: Ve her gün ve her yıl.
2: Evet.
1: Sürekli.
2: Ve sürecin içerisinde var ya, hepimiz öyle bir akıma kapılmışız ki Mustafa. Dershanesi, şunusu, bunusu, işte onun çocuğu, bunun çocuğu hikayeleri var ya. Sen olmasan hanımın, o olmasan çocuğun, herkes bu selin içerisine kapılmış. Selin kenarında durup da ya arkadaş bir duralım ya, burada bir hata ediyoruz dediğin zaman sen var ya dünyanın en kötü insanısın. Okumasını istemeyen insansın, gelişmesini istemeyen insansın, geleceğine risk atan insansın. Sen böyle görülüyorsun bir de. Yani ya arkadaş bir dakika bir duralım, burada bir silkelenelim, burada bir hata var. Bu sistemi başka türlü de düşünmemiz lazım diyemiyorsun bile. O akımın içerisine giriyorsun. Eğitimciler de aynı şekilde. Dershanelerde şey işte biz eğitim programında Fatma Hanım yapıyor. Bir sürü çok değerli eğitimcimizi getiriyor. Hepsi sistemin içerisine kaynamış. Bak getirdiği çok değerli eğitimciler. Sistemin içerisinde nasıl daha iyi test çözülür konusunda uzmanlaşmış insanlar. Hiçbir tane de eğitimcilerin içerisinden gördünüz mü? Ya bu sistemde bir hata var diyen bir eğitimci gördünüz mü? Hepsi sistemin içerisine kaynamış gitmiş. İtiraz edecek. Bizim gibi 4 tane deli veli kalıyor zaten ondan sonra.
1: Memlekette neye itiraz edebiliyorsun ki Ahmet Bey? Neye itiraz edebiliyorsun? Hadi itiraz etsene. Bu bizim için bile riskli bir alan.
2: Ya benim şahsımla alakalı
1: yani
2: bir şey
1: eğitimci, yok. Eğitimci, Ahmet Bey öyle değil. Şimdi eğitimci şuradan itiraz ettim dediğinde işi kalmadığında, gücü kalmadığında vesaire kalmadığında kime ne anlatacaksın? Hepimizin ortak bir derdi var evimizi geçindirmek. Ve bizim başımızdaki, alnımızdaki, tepemizdeki en büyük silah ev geçimi. Yani gelirim ve giderim. Sen tutup da kardeşim ha bak görürsün o zaman gününü dediğin anda kimsenin ağzı açılmaz oluyor. Eğitimci farkında değil mi? Eğitimci de evrilmiş. Diyor ki madem sistem böyle ben de diyor giderim paramı kazanırım.
0: Hocam niye et diye sütle niye karışsın?
1: Bana ne diyor yani? Diyor ben ya, yani yemişim onu ya. Bunu maaşım atıyorum 70 lira 80 lira özel ders veriyorum artı alıyorum 150-200 lira. Okula gitmesem de oluyor. Eğitimi de gece gündüz yani okulda çalışmadığım kadar çalışıyorum. Ailem geliyor 200-300 liraya. Bundan iyisi olur mu ya? Tertemiz.
0: Doktor gibi maaş alıyor.
1: Çiçek. Sistemin bitmesini ister miydin sen? Ben istemezdim şahsen. Ben istemezdim. Bak şimdi bu bir eleştiridir ama kurumu tenzih ederek söylüyorum. Kurum bir çalışma yapmış. Kendince bir şey yapmış. Dün reklamlar vardı. Alanda gördün bilmiyorum. Geleceğin pazarlığı olmaz diye. Gördünüz mü? Bir özel okul reklamı.
0: Gördüm.
1: Düşünüyorum ya iki gündür içinin içinden çıkamıyorum. Sevdiğim de bir kurum Allah var yani bir sıkıntımızın vesairenin olduğu yerler değil. Ama kurum bir şey yapmaya çalışmış. Demiş ki yani geliyorlar işte diyorsun ki özel okula göndereceğim. Özel okulun biri 200 bin lira, biri 300 bin lira, biri 400 bin lira, biri 500 bin lira diyor. Veli de geliyor efendim aslında filan diyor pazarlık ediyor. Kurum da diyor ki ya geleceğin pazarlığı olmaz. Cümleye kurum açısından bakacak olursan çok doğrular. Geleceğe pazarlık nedir kardeşim sen çocuğa eğitim alıyorsun. Peki.
2: Evi var her şey üstüne yapak o zaman.
1: Yo. Eğitimin pazarlığı olur mu? Eğitim ücretli olur mu? Bu böyle bir şey mi?
2: Eski medreselerde eğitim verenler o tarih...
1: Pazarlığı olma o zaman da yokmuş.
2: Oralarda para pulla mı eğitim alıyorlarmış?
1: Şimdi sistemi öyle bir hale, rezil bir hale getirdik ki... Devlette aldığı maaştan daha az maaş alan öğretmen... Özel okulda bize... Bu öğretmen var ya müthiş öğretmen diye parlatılıyor. Okulun imkanları parlatılıyor. Yüzmesi var, kulübü var, saz çalıyorlar, gitar çalıyorlar, top oynuyorlar filan diyoruz. Sen çocuk için gidiyorsun, 300-500 bin lira yıllık para veriyorsun. Şu an İstanbul'daydı, dün o gün gittiğimde işte bizim Bedrettin'le konuştum. Milyon, yani net milyona, ilkokul çocuğu milyona geliyor. Milyon para veriyorsun, çocuk özel okulda okusun diye. Peki devlet ne yapıyor? Devlet de senin çocuğunu okutmak için milyon para veriyor. Milli Eğitim bütçesi en büyük bütçemiz. En büyük bütçe. Herkes Diyanet falan da değildir. Milli Eğitim bütçesi en büyük bütçe.
2: Sonra ana sınıfından mezun olurken kurdelelere bağlanıp gerizekalı şovlar yapılıyor.
1: Çok ayrı bir ders. O ayrı bir sapıklık zaten. O bizim şeyin öğretmen sapıklığı. Ama hikayeye bir bakar mısın? Yani okulda diyor ki geleceğin pazarlığı olmaz. Bence geleceğin bir rakam olmaz. Yani çocuğun bir yeteneği varsa, çocuk bir şey yapacaksa beni çocuğumla sen tehdit etmemelisin. Bunu herkes için söylüyorum. Kurum için değil, tüm sistem için söylüyorum. 3 tane evladım var Ahmet Bey. İçimizde en kalabalık familya senin. 3 tane evladım var. Biri diyor ki çocuğun için böyle yapmazsan, işte sınav kulübüne vermezsen, şunu yapmazsan, bunu yapmazsan bu çocuk başarısız olabilir. Aldın başına belayı.
2: Ya algıyı öyle bir oturtuyorlar ki. Şimdi
1: sen yok
2: insanların,
1: desen annesi yok demiyor.
2: Ya yol içerisinde çok şey yapıyorsun. Geçenlerde hanım diyordu. Ya aslında diyor lise bilmem kaçta diyor bunu diyor aslında özel okul almamız lazımdı falan. Abi beyni öyle bir yıkamışlar ki. Hani çocuğu belli bir döneme kadar hani devlette okutacaksın. Sonra paran gücün varsa atıyorum bir sene iki sene işte dil desteği için bilmem bir şey için özel okula göndereceksin. Bu arada dershaneye üç sene boyunca dershaneye göndereceksin. Ya geç bunlar ya. Bu büyülenmiş ya bildiğin var ya büyü yapılmış gibi yani.
1: Sen geç diyorsun da bizi öyle bir riske ve öyle bir tehdide getiriyorlar ki. Öyle bir noktada ki.
2: Yapmazsan
1: bak,
2: sen.
1: Bugün itibariyle söyleyeyim adam yani insanlar farklı algılamasın diye söylemedim. Halil de sağ olsun yardımcı oldu. İşte babam ameliyat oldu. Ameliyat olacakken aynı sistem aynı şey geçerli. Devlet hastanesinde kasık ve göbek fıtığından ameliyat ettiler adamcağız. Girişte akciğer bakalım mı? Yok. Adamın ciğerinde sıkıntı var. Farkında değiller. Kalp kontrol edelim. O da yok. Ameliyat oluyor. Ameliyat hoca yapmıyor. Fıtık yerinde duruyor. Adam enfeksiyon kaptı. Zatürre oldu.
0: Fıtık yerinde duruyor. Enteresan.
1: Adam enfeksiyon kaptı. Zatürre oldu. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü itibariyle bir özel hastaneye yatırdık. Bir haftanın içerisinde ikinci gün bir daha ameliyat oldu. Bir gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi çıktı, toparladı. Çok şükür bugün taburcu edeceğiz. Bir hafta. Şimdi devlet hastanesindeki adam işini doğru yapmış olsaydı, sadece doğru yapmış olsaydı benim bir problemim yoktu. Peki bu doktor doktor mu? Zamanında bilmem bir şey hastanesinin de şeyini yapmış. Başhekimliğini yapmış adam yani.
2: Yok, o zamanında çok iyi test çözmüş.
1: Ahlaktan bahsediyorum Ahmet Bey. Aynı doktoru, şu an bu ameliyatı yapan doktoru özel hastane alıyorum derse bu doktor ferişte alıyor. Özel hastane bunun ahlakından dolayı muhtemelen almıyor. Bundan bir halt olmaz diyor. Şimdi dönüyorsun bak, sağlık sistemi, ne güzel sağlık sistemimiz. Yani İl Sağlık Müdürümüze de gideceğim konuyla alakalı. Bir adamı şu bir sağ salim bir taburcu edelim, bir ondan sonra başka bir mücadele tarafı başlayacak. Ya kardeşim yazık değil mi? Yani adam ölümden döndü. Size çok mu keyifti? Şimdi dönüyorsun. Sağlık sisteminde de aynısı. Şimdi bana de ki devlet hastanesinde ameliyat ettirir misin herhangi birine? Bir düşünsene ya. Halil o gün de oradaydı. Refakatçisi kaldı. Benim İstanbul'a gittiğim gün işi gücü rast gelsin. Adam 3 saat durdu ameliyatta. Bir şeyin yok, çıkabilirsin dediler, çıktı. Adam canıyla uğraşıyor. Tam 2 hafta oldu. Tam 2 hafta oldu. 2 haftadır canıyla uğraştırdınız adamı. Sebep, derdimiz ne? Birinde para veriyorsun ya da birinde bazı şeyler aşılmış, birinde devletten alıyor. Sen gitsen de orada ameliyat olsan da oluyor, almasan da oluyor. Sistemi sorguluyorsun, sistemi sorgulayan ve denetleyen kaç kişi var diye bakıyorsun, hiçbiri yok. Şehir hastanesi değil, devlet hastanesi, özellikle belirtiyorum. Canımızdan oluyoruz. Şimdi dönüyorsun eğitime, çocuğu okula gönderiyorsun, devlet özel okulun verdiğinden daha fazla maaş veriyor devletteki öğretmen.
0: Evet. Eskiden tam tersiydi, biliyor musun?
1: Tabii. Özel okulda mesela adam sabah saat 8'de giriyor öğretmen. Akşam saat 5-6'ya kadar full paket. Boşta kaldığı alanlarda etüt filan devam ediyor. Peki devlette durum ne? Şimdi devletteki öğretmenler bana kızacak. Öğretmenlere böyle yapıyorsunuz, hedef alıyorsunuz. Vallahi almıyorum. Hakkınız daha fazlasını da alın. Ama ben buradaki sistemsel problemden bahsediyorum. Devlette haftanın 3 günü okula giderse tam zamanlı, geri kalan boşa çıkıyor.
0: Oo, çok bile o kadar.
1: Geri kalan boşa
0: o kadar
1: çıkıyor.
0: Gidiyorsa bu çok bile.
1: Program ayarladıysa,
0: hiç gitmiyor.
1: İşte program ayarladıysa haftada 3 günle işi kurtarabiliyorsun. Öğretmenlerimiz bunu çok çok iyi bilir. Devlet daha fazla maaş veriyor özel okuldan. Ama özel okul diyor ki bak orası bedava. Ama bende parayla. Bak bu bunun pazarlığı olmaz.
2: Bende yüzme ya? Havuzu var diyor.
1: Nasıl ya?
2: Gitar çaldırıyorum diyor.
1: Canım abicim, insanın evladıyla, canıyla, sağlığıyla tehdit edilmesinden daha çirkin, daha ahlaksız, daha edepsiz bir hadise olabilir mi ya? Bundan daha fazlası olabilir mi ya?
2: Bunu da o kadar güzel süslüyorlar ki o insanlara el ufalattırarak. Daha kibar konuşarak, devlet hastanesi diyorum. Devlet okuluna gittiği zaman veli biraz daha böyle atarlı gidiyor. Hani benim çocuğum falan diyor, özel okula gittiği zaman daha kibar konuşuyor. Niye? Hepsi seçilmiş.
1: Valla burada artık gerçekten işin adına isterseniz komünizm deyin, isterseniz sosyalizm deyin, isterseniz şeriat devleti deyin. Ben hepsine varım, adına ne koyuyorsanız koyun. Eğitimin, sağlığın, paralısının olmadığı bir ülke niyet ediyoruz. Ki bakın Küba. sağlık sisteminde de bu vardı. Özel'e de gitsen, diğerine de gitsen parasızdı, bedavaydı, yapabiliyordun. Bak ne güzel, cennet gibi zamanlar yaşamışız o dönemi yani. Bak gerçekten cennet gibiymiş. Ama şimdi bakıyorsun paran yoksa hocanın dinine imanına.
0: 15 sene önce dizimden ağır bir ameliyat geçirdim. Özel bir hastanede oldum. 1 TL, 1 kuruş para vermedim.
2: O zaman öyleydi.
0: O zaman 15 sene öncesi. Sigorta... Tam 2011'di. Tam 15 sene önce. 23 Kasım. Bugün aynı ameliyat olsam herhalde 300-400 bin liradan aşağı çıkmam herhalde. Ağır bir ameliyattı. 300-400 bin liradan aşağı çıkmam herhalde bugün. Çok oldu. Belki 30-35 sene önce devlet hastanesine diş çektirmeye gittim. Dişim çekilecek. Çürümüş. Daha kaç yaşında? 15-16-17 yaşında falan. Benimle beraber belki 100 kişi var. Çok kalabalık o tarihte.
2: Hepiniz ağzınızı açın.
0: Bir muayene etti. Tamam, çekilecek. Dolgu yapılacak. İlaç ver. Herkese böyle. Bana geldi sıra. Dedi çekilecek. İğne vurusu. Uyuşturucu. Tamam. Benim devlet hastanesinde diş tedavisi olduğum son gün o gündü. İğneyi vurdular. Tamam, güzel. Benim dişim ne zaman çekildi biliyor musunuz? Yaklaşık 2 saat sonra. İğne vurulduktan 2 saat sonra. Uyuşukluğu gitti. Uyuştu dişim, tamam. Ya 10 dakika sonra çek, yarım saat sonra çek. Yok, böyle kurbanlık gibi. Gelini kesiyorlar, gideni kesiyorlar, kenarda bekletiyorlar ya. Aynı sistem. Bugün öyle mi bilmiyorum. Yok. Benim son gittiğim tarih
2: bu. Bugün öyle değil, daha farklı şeyler var.
0: Ve narkoz etkisi gitmiş dişimi, beni tabiri caizse bağıttıra bağıttıra. Diyorum dişim ağrıyor. Bak uyuşukluğu geçti. Bağıttıra bağıttıra benim dişimi çektiler. O günden bugüne en ufacık minnacık bir şey olsa, deseler ki bedavayı bırak üstüne para veriyoruz deseler, devlet hastanesine gitmem. Bugün öyle mi bilmiyorum. Benim son gittiğim tarih.
2: Şimdi dış hastaneleri var. Devlet hastanesi içinde yok. Artık dış hastaneler ayrı ya.
1: Adama göre ve mantığa göre değişiyor. Efendim sona geldik. Biz müsaade isteyelim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ve tüm öğrencilerimize meslek ve gelecek nasip etsin inşallah. Yani günlerce konuşsak geçmeyecek bir konu. Günlerce konuşsak sinirimizi, hırsımızı üstümüzden çıkartamayacağız. Ama inşallah bir gün bu sesi, bu sesleri birileri duyar. Sesler daha güçlü ve kuvvetli halde çıkar ve bu sisteme kalıcı çözümler üretir.
0: Fırsatımız olursa yarın ya da öbür gün, şimdi biz sorunları konuştuk hep. Eğitimde ve sağlıkta sorunları konuştuk. Çözüm ne olabilir de? Kısmet olursa yarın öbür günde konuşalım.
1: İnşallah. Hay hay. Efendim sona geldik. Sezonun son haftası bu cuma gün itibariyle veda edeceğiz sizlere. Ve artık bir sezon arası bırakacağız. Daha sonrasında da artık yeni sezona hazırlıklar başlayacağız. Tabii ki aralarda bizlerin de dahil olduğu yayınlar olacak. Ama sezonu en azından yol açık sezonunu biz de okul, yani 5 yıldır aynısını yapıyoruz. Okul sezonuyla beraber kapatmış olacağız. Şimdiden bilgisini de vermiş olalım. Laf sokakları neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: İki konumuz var. İkisinden hangisini istersek ikisini de verebiliriz. YKS ile ilgili bir röportajımız vardı. Hafta sonuna denk geldiği için hani bizim programın dışında.
1: Evet.
2: Bir de milli takımın 24 yıl sonraki aldığı başarı.
1: Yemişim milli takım, biz YKS ile devam edelim. Milli takımın hali ortada. Yani çarşamba gün maçtan sonra konuşuruz. Açıklama çarşamba herhalde. Tam emin değilim. Hoca açıklama yapmış. Amerika'yı yenip kendimizi affettireceğiz. Elendin lan, ne yapayım?
0: 10-0 yensen ne hükmü var?
1: Aynen öyle. Ne Amerika geldik. Efendim müsaade istiyoruz. YKS'nin sokaktaki haliyle, arzu haliyle sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Yarına dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Gereksiz bence.
4: Üniversiteyi bitirdikten sonra iş yok. Her gelen bakan başka bir şey değiştiriyor.
5: Bu soruları zor buluyorum.
6: Çok fazla stres yapıyorlar gibi geliyor bana.
7: Öğrenci çok ama iş potansiyeli az. Benim yanımda bile okuyup da garsonluk yapan insanlar var.
8: Biraz dakika zaman az gibi geliyor çünkü soruların çoğu paragraf şeklinde.
9: Yarın 2 milyondan fazla öğrenci YKS sınavına girecek. Sizin sınava girecek öğrenciniz var mı? Sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Sınav sistemi inşallah biraz zormuş ama kolay geçmesini diliyoruz. Hepsinin hakkında hayırlı devletimize atamalarını yapmasını rica ediyoruz. Yeğenimin kızı girecek. İkinci senesi girmesi. Hepsine başarılar diliyorum. Kolay geçmesini dilerim.
3: Üniversite okumak gereksiz bence. Yani insanların daha erken hayata başlaması lazım. Gereksiz bence ya. Yani üniversite okuyan bir kişi 24 yaşında falan hayata anca başlıyor, atılıyor. Yani ben 14-15 yaşında atıldım, daha mutluyum. Elimde daha çok şey var bence. Böyle düşünüyorum yani.
11: Ben iyi değerlendirmiyorum. Şöyle ki eğitim sistemi bir kere çok kötü. Yani ben doktorum. Bizim zamanımızda ben emekliyim şu anda. 58 yaşındayım. Yani gerçi insanlar da iyi değil. İnsanlar da iyi değil. Ben de dahil. Ben kendim için konuşuyorum. Ama diyecek çok şey var da. Hangi birini diyeyim? Yani sınav sistemi durmadan değişiyor, durmadan değişiyor. Belli bir adaptasyon zamanı lazım sınava. Yani öyle olunca her gelen bakan başka bir şey değiştiriyor. İnsanlar, çocuklar bilemiyorlar ki yani bunların nasıl bir şey alacağını, tepki göstereceğini, nasıl, neye çalışacağını. Allah zihin açıklığı versin, ne diyeyim? Büyük emeklerle insanlar üniversitelere giriyor. Fakat üniversiteyi bitirdikten sonra iş yok. Yani sorun bu bence. Yani şu anda bizim genç nüfusun esas sorunu sadece imtihan değil. İmtihan tabii ki ama çok zor koşullarda kazanılıyor. Ama daha sonra ne yapılıyor? İş yok. Yani o zaman imtihanda hiçbir anlamı olmuyor. Ve imtihana kadar öyle aşamalardan geçiyor ki insanlar. O kadar zor koşullarda okuyorlar ki. Ben kendim de biliyorum. Annem babam da memurdu. Beni çok zor koşullarda yetiştirdiler. Şimdi koşullar çok çok daha zor. Yani insanları gerçekten zor koşullarda anne babalar yetiştiriyor. Çocukları ondan sonra önlerinde bir üniversite imtihanı. Üniversite imtihanından sonra sonra da iş yok.
7: Sınav sistemine bir şey söyleyemem ama geçen yıl çevre mühendisliğine girmişti. Bu yıl tekrar girip poste geçmeyi düşünüyor. Bir şey olmayacağı için okumak da boş bu devirde, bir şey değil yani. Okuyan öğrenci çok ama iş potansiyeli az. Benim yanımda bile okuyup da garsonluk yapan insanlar var. Allah yardım etsin hepsine, ne diyeyim.
6: Ben açıkçası çok rahatım. Yani çok fazla büyük bir stresim yok. Evet çalıştım ama benim asıl hedefim askerlik olduğu için şu an üniversite sınavında 2 yıllık herhangi gidebileceğim bir yer için çalışıyorum diyeyim. Çok fazla stres yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani sınav için gerçekten fazlasıyla stres yapıyorlar. Halbuki dünyanın sonu değil. Hem mezuna bırakabilirler. Mezuna bırakmaya geçtim. Gittikleri üniversitede, üniversitenin tabii ki ismi önemli fakat kendilerini geliştirebildikleri kadar geliştirecekler ve asıl orada kendilerini en üst seviyeye taşıyacaklar. Gittikleri üniversiteden çok biraz daha kendilerini geliştirmeye baksalar, sınavı bu kadar stres yapmasalar bence daha iyi olur.
8: Vallahi şöyle değerlendiriyorum. İnşallah aklında hayırlısı olsun. İnşallah soruları biraz basit sorular olsa bütün çocuklar kazansın. Emekleri ziyan olmasın. Şöyle aslında sorulara rağmen biraz dakika zaman az gibi geliyor. Çünkü soruların çoğu paragraf şeklinde. Zor sorular. Özellikle hani Türkçe dersi için soracak olursak adı Türkçe dersi ama matematik dersi gibi soruları var. Bir soru neredeyse bir sayfa şeklinde paragraflar uzun uzun. Çocuklar bunu okuyup cevaplayıncaya kadar dakikalar

0: Gerçekten bir hedefleri olsun. Sınav kötü geçenler için üzülmemelerini istiyorum. Biraz anne babalar bu konuda baskıcı olabiliyor. Geçen haftalarda gündemde izlemişlerdir. Bir öğretmen öğrenci hakkında bir video paylaşmışlardı. Öğretmenin kendi çocuğuna uyguladığı baskıyı görünce bayağı bir üzülmüştüm. Yani baskı olmak yerine planlı ve hedefli çalışmalarını yönetmelerini istiyorum sadece. Başarılarını istiyorum. Zor bir kulvar. Şimdiden tebrik ederim. Sınav sistemini gerçekten zorluyorlar. Yani kademeli olarak zorlamalarını isterim ama soruları zor buluyorum. İlkokul, ortaokul derecelerine göre biraz daha üst, zorlayıcı buluyorum. Biraz daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum yani.
1: Okulda hocalara karşı çok taraf seçiyorlar. Onların yüzünden de çıraklığı seçiyor. 2 sene bunun yüzünden kaldım. Hala 9. sınıfım. 18 yaşındayım. Çıraklıkta o işte çok zor oluyor. Hocalar bak abi şimdi.
2: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
3: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Radyo Radar 91.8.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erkü

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu işaret ederek zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erkü

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Sever. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu işaret ederek zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreclerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci

0: Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, İstanbul Jet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6.393 liradan, çeyrek altın ise 10.459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz: başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar hava durumu.
3: Dijital manşet.
4: Dijital manşetle beraberiz, ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil evrensel projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital manşet. Müzik radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Koca Sinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla, iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler, konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu işaret ederek zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahinbey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında...

0: erdemi ve cömertliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma iç kalenin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz, aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde, gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.
3: Bir ortak geçmişimiz var, bir de hep açık

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Kocasinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu işaret ederek zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahin Bey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah. Ve bunu belediye başkanına, Sayın Ösaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım, ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar, hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, iş

orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük öğretmeniyle beraber. Oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da, bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni, her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. Tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada

0: da yapamayacağı hiçbir şey yok.
1: Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitiminin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları herkese kapılarımızda açık sonuna kadar.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Programımızda eskilere doğru bir dönüş yapıp, o yıllarda yaşanan olayları bir özet niteliğinde hatırlayarak, o yıl piyasaya çıkmış şarkıları da sizlerle buluşturacağız. Bugün 1971'e gideceğiz.

20 Ocak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci olaylarının artması üzerine kapatıldı. 12 Şubat, Tofaş fabrikasını açtı ve ilk arabası Murat 124'ü üretmeye başladı. 5 Mart'ta ise ODTÜ'de jandarmayla öğrenciler arasında çıkan çatışmada bir öğrenci ve bir asker hayatını kaybetti.

12 Mart. 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verilerek 32. Türkiye Hükümeti'ni istifaya zorladığı askeri müdahaledir. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkede süregelen anarşi olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir mıhtıra vererek hükümetin istifasını istedi. Başbakan Demirel istifa etti, 32. Türkiye Hükümeti düştü.

19 Mart, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay hükümeti kurma görevini Nihat Erim'e verdi. 21 Mart, CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, İsmet İnönü'nün yeni hükümete verdiği destek nedeniyle görevinden istifa etti. 26 Mart'ta ise Nihat Erim kabinesini açıkladı, kabinede meclis dışından 13 bakan ismi yer aldı.

7 Nisan Nihat Erim hükümeti kurdu. 27 Nisan sıkı yönetimi ilan edildi, öğrenci dernekleri yasaklandı. 12 Mayıs Burdur depremi. Burdur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 57 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. 3227 bina ise hasar gördü.

17 Mayıs'ta DHKPC üyesi 4 kişi İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ebrahim Alrom'u kaçırdı. 21 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi laiklik karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle Milli Nizam Partisi'ni kapattı.

22 Mayıs Bingöl depremi. Bingöl'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 9111 bina hasar gördü veya yıkıldı. 31 Mayıs, THKO lideri Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öldürüldü.

5 Haziran, Diyarbakır'da petrol bulundu. 6 Haziran, Galatasaray Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 20 Temmuz, Anayasa Mahkemesi İşçi Partisi'ni yasakladı. 5 Ağustos, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkiler başladı. 23 Ağustos, Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan sonra Amerika'ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk kafilede 5

10 Eylül Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. 19 Eylül Filiz Vural Miss Europe'u kazandı. 20 Eylül Parlamento anayasayı değiştirdi. 6 Ekim Akdeniz Oyunları İzmir'de başladı. 12 Ekim ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew Ankara'yı ziyaret etti. 18 Ekim Kraliçe 2. Elizabeth Türkiye'yi ziyaret etti.

26 Ekim, Başbakan Nihat Erim istifasını Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a sundu. Cumhurbaşkanı istifayı kabul etmedi. 3 Aralık, Başbakan Yardımcısı Atilla Kara Osmanoğlu ve diğer 10 hükümet bakanı istifa ederek 33. hükümeti sona erdirdi. 7 Aralık, Munzur Vadisi Milli Parkı kuruldu.

12 Aralık. Siyasi partilere hazine yardımı yapılması kararı alındı. 22 Aralık. 2. Nihat Erim hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 45 ret, 3 çekimser oya karşılık 301 oyla güven oyu aldı.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34 Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75 Deva Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11 Günaydın Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20 Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506
0: Nöbetçi Eczaneler Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Kocasinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu işaret ederek zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, dedi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ayyıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahin Bey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: 有种
1: engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan haberler başlıyor.
1: Dünya'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışlı ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 222 10 75. Deva Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi, 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Kocasinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Halden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK'sını topladı. Toplantıda yarın grup toplantısı konusu ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'den 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahin Bey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sevrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma iç kalenin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretin adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaş

0: Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidi

0: ile alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün, Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz: başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Koca Sinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla, iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler, konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK'sını topladı. Toplantıda yarın grup toplantısı konusu ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'den 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahin Bey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve pet

0: petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Koca Sinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK'sını topladı. Toplantıda yarın grup toplantısı konusu ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı sağ çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'den 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bu skorla Ankara etabını 4-4 yaparak başarıyla tamamladı. Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücümüz Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ampute Futbol Süper Kupası sahibini buldu. Başkent Ampute Futbol gücünü uzatmalara giden nefes kesen maçta 5-4 yenen Şahin Bey Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Süper Lig Playoff final serisi ilk maçında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe İstanbul Jet konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynanan bir diğer önemli karşılaşmada Almanya, zorlu mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah. Ve bunu belediye başkanına, Sayın Üsaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz.
5: Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma, karşıya bak diyorum ama.
4: Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük öğretmeniyle beraber. Oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da, bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni. Her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel Sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. Tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitimin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları

0: çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağladığını belirtti. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsveç'teki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Meloni'ye İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. İran, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satış izinlerinin verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözlem gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanda yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz, ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz, dedi. Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet sağlanmak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk yatırımcıların 2025 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2251 doğrudan yatırımı yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretimi tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak, başvurular İşkur internet adresinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı, dahilde işletme rejimi kapsamında Mayıs'ta 422 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada an itibarıyla dolar 46 lira 46 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 26 kuruş, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 6393 liradan, çeyrek altın ise 10459 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün, Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece. Ve son olarak büyük kentlerimiz, başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 222 10 75. Deva Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi, 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Koca Sinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla, iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler, konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızlı harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
10: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
11: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
10: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
12: Evet.
10: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
12: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
10: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
12: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
10: Benim param o da benim.
12: O da benim.
10: Benim param. Benim param o da benim.
12: O da benim.
10: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
10: 2011.
12: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle Beni sıksa suyumu çıkaracak.
10: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
14: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
10: Tamam.
14: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
10: Hepinize selamlar olsun. Yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
15: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
10: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri

0: Yahu denilen dangalak bu kadar sene bu işin başında kaldıysa ben daha çok fazla bu konuda
1: atar alabilirim.
0: Oy alabilirim ya da onu önüne geçebilirim diye bir hayal kuruyor. %10 diyorsun. O da en güçlü rakibi %8 olsun. Ondan daha düşük olsun. %8'lik adam o ülkeyi yönetecek. Dünyaya böyle hükmedecek. Heh.
2: Şu an İsrail'de zaten şey var. Koalisyon hükümeti var zaten. Tek başına hükümet değil Netanyahu hükümeti.
1: Ama tek başına birini, tek başına dünyayı yönetmeye çalışıyor işte. Burada
2: yine hepsi var, birbirinden beter.
1: Parmak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Serbest piyasada gram altının 6.383 liradan, bir çeyrek altın ise 10.443 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Paranın durumunu da size aktarmış olalım. Bu arada zannedersem Hakan Fidan'ın da, evet Hakan Fidan buraya yarışmışım. Bu Hakan Fidan'ın ilginç bir, aslında ilginç değil, beklenen, hepimizin malum bir açıklaması vardı. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la görüştü. İsrail uyarısı yaptı. Her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeye bekleyen demiş. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri arasındaki mutabakat kapsamında teknik müzakereler üzerinde de konuşulmuş. Görüşmenin başladığına dikkat çekilerek Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ile telefonla konuyu görüştüklerini dile getirmiş filan. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat sapsındaki bazı maddelerin 60 günlük süre içerisinde tartışmaya bırakıldığını hatırlatmış. Zaten filan yaptırımlar ve nükleer doğrulamayla ilgili teknik konularda ekiplerin çalışması gerektiğini ifade etmiş. Filan iki ülke arasındaki önemli konularda siyasi iradenin konulmuş olduğuna dikkat çekerek ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım, her zaman için iki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların teknik detayları hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen demiş Hakan Fidan da. Bu anlamda tüm dünyanın beklediği gibi o da bu uyarıyı yapmış. Yani sen her şeyi halledebilirsin ama sabote etmek için bir İsrail sana yeter.
2: Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söyledi geçen hafta. Cumartesi günü açılışta konuştu. İsrail'in provokasyonlarına ve sabote etmelerine ve hatta şunu da söyledim, bazı suikastlere karşı tedbirli olunması lazım gibi bir açıklamasında bulundu ve Cumhurbaşkanı bu açıklama yaptıktan sonra dün Amerika'daki bazı işte medya organlarında Trump'a yeni bir suikast olur mu olmaz mı tartışmaları vardı dün. Enteresan.
1: Bir daha.
2: Çünkü daha önce 3 kez mi ne, bir tanesi kulağının dibinden gitmişti biliyorsun. 4-5 tanesi de son anda engellenmiş. Yine bununla alakalı tekrar bir şeyler, istihbarat bilgileri almaya başlamışlar.
1: Yapıyorlar efendim. Yapıyorlar ve yapacaklar. Bakalım biz de sonuçları bekleyeceğiz. Karşımıza ne çıkacak? Çin, Amerika ile ticaret misillemesine girişmiş 56 şirkete yaptırım uygulamış, kısıtlama uygulamış. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerika sanayi tedarikçisi ihracat kontrol listesine, 46 Amerika firmayı da kamu alımlarına men listesine ekledi. Pekin'in adımı Pentagon'un bu ay başında 1260 haç listesi olarak bilinen kara listesini güncelleyerek aralarında Alibaba, Baidu ve BYD'nin bulunduğu çok sayıda Çinli teknoloji şirketini eklemesinin ardından gelmiş. Şimdi mütekabiliyet yapmış kendince. İhracat kontrol listesine eklenen diğer şirketler arasında Kaliforniya merkezli elektronik üreticisi Avox, Ball Aerospace Technologies, Corp ve askeri ekipman sağlayıcısı Oskox Defense'da bulunuyor. Çin Maliye Bakanlığı ise ayrı bir açıklamayla çoğu savunma sanayi yüklenicisi olan 46 Amerikalı şirketi kamu alım projelerinden men ediyor. Ancak bu firmalara bağlantılı yabancı sermayeli ve Çin'de yerel olarak kayıtlı şirketlerin yasaktan muaf tutulacağını da belirtiyor. Burada da ilginç bir tablo var. Aslında savaşı biz sadece İsrail, Amerika ve İran arasında dönüyor düşünüyoruz ama ticaret savaşları da her yerden bir anlamda devam etmiş oluyor. Gümrük
2: vergilerine benzer bir şekilde tekrar geri döndük. Artırıyorum, şunu da ekliyorum.
1: Bunu da yaparım.
2: Şimdi de herhalde şirket yasaklamaları, satın alma yasaklamaları, okuduğun habere göre sıralardan kamu alımlarında şu firmalardan satın alma yapmayacaksın diyor.
1: Evet.
2: Öncesinde ne vardı? Vergiler vardı. Şimdi evrilmiş haliyle tekrar
1: yine vergiler var.
2: Kısıtlamalar.
1: Ya iki tarafta aslında kendi içerisinde mantıklı işler yapıyor. Mesela Çin'le alakalı bizim katsayımıza bakacak olursanız en son herhalde bir satıyoruz 19 mu 49 mu ne gene alıyor 18, 1-18 gibi bir alım oranımız var. Yani adamlara bir birimlik mal satıyoruz, 18 birlik birimi adamlar bize mal satıyor. Burada bazı noktaları sadece Çin üzerinde değil dünya üzerinde durdurmak lazım. Yoksa dış ticaret açığın alıp başını gidiyor. Peki bunu ne yapacaksın? Rekabet de yapacaksın. globalleşen dünya diye bir hikaye uydurup herkesin her ürüne ulaşabildiği, her ürünün

0: dünya pazarına çıkabildiği bir yerde ben bu ürünü almazsam hikayesiyle işi döndürmeye çalışıyoruz. Bu da zor kısım. Adam üretiyor, adam yapıyor, daha ucuza yapıyor. O zaman ne yapacaksın? Ya kendini bu işi kendi içinde üreteceksin. Eğer üretemiyorsan da bu tür kotalarla globalleşen dünyayı yerelleşen, butikleşen, kendi içinde kendine yeten dünya modeline doğru getireceğiz. Ne güzel, 20 yıl öncesinde iyi hatırlayın. Yani 2000'li yıllarda biz global dünyadan bahsediyorduk. Sınırların olmadığı bir dünyadan bahsediyorduk. Doğru mu? Yani hikayemiz buydu. Hatta birazcık daha öncesine yeterseniz nüfus kontrolünden filan bahsediyorduk. 20-25 yıl içerisinde tüm dünyadaki dengeler başka bir hale dönüştü. Biz şu an globalleşmek, her yere ticaret yapmak yerine kendi içimizdeki küçük alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Niye? Çok globalleşen, çok güçlü olan diğerlerini ezmeye başladı. Dünyanın geri kalanı tamamen otomatik sömürge sistemine döndü. Yani önceki dönemde Afrika neyse şu an dünyanın geri kalanı böyle. Adam yapay zekayı da çıkartsa, teknolojiyi de çıkartsa, sosyal medyayı da çıkartsa, silah sanayi de çıkartsa sen ona tabi olmak zorundasın. Sen burada köyde domatesi güzel ekmişin, patatesi güzel yapmışın hikayesi kısmı senin için artık karın doyurmaz hale gelmeye başladı. Adam o patatesi üretmiyor ama senin ürettiğin patatesteki her türlü ürünü ve her türlü katma değeri kendi cebine koyabiliyor. Yani global dünya butik dünyaya ya da yerelleşen kapalı devre dünyaya doğru dönmeye başladı. Belki birazcık işe buradan da bakmak lazım. Efendim Yunanistan'ın bir durumu var. Ondan sonra da sınava geçmek istiyorum. Yunanistan'da su sorunu nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edilmiş. Su kaynaklarının azalma sebebiyle 12 adada olağanüstü hal ilan etmiş. Artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırması nedeniyle o hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildiğini söylemişler efendim. Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varalidis su sorununun birçok ada için kalıcı bir sorun olduğunu kaydederek yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesini dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtmiş. Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a kadar ulaştığını aktaran Varadelis, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerekiyor demiş. Adamlarda altyapı sıkıntısı olduğu için %60'ı gidiyormuş su kayıplarının.
1: Yağmur, yağmur.
2: Ha? Ankara'yı hatırladım bana. Geçen sene bayağı bir konuştuyduk. Ankara'da da kayıplar çok fazla. %40-50'ler
0: hatırlamıyorum falan yoğundu.
2: Yoğundu, değil mi? Yani senin bir kaynağın var ama evine kadar gelecek yerde oradan bir 100 litre çıkıyor. Senin evine 50 litre geliyor. 50'si suda, toprağa karışıyor. Toprakta. Yani altyapı yetersizliğinden dolayı, kayıp kaçaktan dolayı geçiyor. Bir onu yapsınlar bir önce bir altyapı. Sonra desinler ki bahçeyi çeşme suyuyla yıkamayın. Siz sulamayın bir de arabalarınızı yıkamayın gibi.
0: Burada mesela yani. Kayseri üzerinde bakacak olursak gerçekten ta o zaman Mehmet Öztesek'i zamanında yapılan bir altyapı çalışmamız vardı. Şu daktil borular vesaireler. Hatta hatırlarsanız meydanda filan sergilemişti. Bu borulardan içiyorduk buna geçiyoruz filan diye. Paranın ucuz olduğu ya da marifetin rahat olduğu zamanlarda bu altyapının çoğunu değiştirdik biz. Su içme altyapısıyla alakalı. Bizde de kayıp kaçak vardır ama belki %3 belki %5'tir. Veriyi almak lazım. Şimdi adam düşünsene Halil'in söylediği gibi kaynağı da su var, yarısı boşa gidiyor. Nereye gidiyor? Toprağa gidiyor. Sızıntı var, kopma var vesaire var. Şu an mesela şey aynısı orada da yaşanıyor. Maraş'ta da yaşanıyor. Mesela Maraş'ta da su kaybı ciddi anlamda var. Sebep şu, altyapının tamamı değişmedi. Belli noktalarda değişti. Deprem sebebiyle kırılan, dökülenler var ve bu borular eski büz baton dediğimiz beton borular. Şimdi bunu nasıl keşfedeceksin? Üzerine toprak basıyor. Eyvallah diyorsun. Belki kocaman, belki küçücük bir sızıntı var. Su kayboluyor. Hal böyle olunca sen altyapıya suyu yetiştiremiyorsun. Daha bugünlere günler su bu sene iyiydi. Ama yazın ortasında sular çekilmeye başladığında ya da suya daha fazla ihtiyaç duyduğunda herkes için bir SOS olacak. Şu an Yunan adalarında da aynı hadise yaşanmış. Altyapıyla alakalı altyapıyı ucuzlaştırmak ve bunu pratikleştirmek adına bence buluşlara, teknolojiye ya da bununla alakalı yatırımlara tüm dünyanın ihtiyacı var. İkinci bir nokta da şu, yağmur yağdığında gördük. İllerde, ilçelerde, merkezde, köyde hiçbir yer fark etmeksizin artık bu iklim değişikliği sebebiyle ya da belki artık bundan sonra hep böyle ya da yarın yeniden değişecek bilmiyorum. Hiçbir yağmuru hiçbir altyapı kaldırmaz oldu. Kayseri'de de kaldırmıyor, Ankara'da da kaldırmıyor, İstanbul'da da kaldırmıyor, Samsun'da da kaldırmıyor, hiçbir yerde kaldırmıyor. Yani yağmur yoğun geldiği anda bildiğin göle dönüyorsun. Yani hayat felç edecek hale geliyor. Ha çok şükür geçen gün de söylemiştik hani yağmur yağdı bir saat sonrasında alanda bir şey kalmıyor ama o devam ettiğini düşün, o yağışın durmadığını, bir gün boyunca devam ettiğini düşün ki bu da meteorolojik bir olay yani olmama ihtimali yok. Hayatını felç edebilecek can kayıpları yaşandı. Yani sele kapılan insanlar var, bodrumlarında kalan insanlar var. Hal böyle olunca tüm altyapıyı da yeniden değiştireceğiz desek İran'ın nükleer tesisleri gibi 8-10 tane nükleer tesisin kapasitesine ihtiyacımız olacak. İşte yani çok ciddi bir rakam.
2: Geçtiğimiz sene Kastamonu, Sinop, Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden selden dolayı dünya kadar insan vardı. Sen kalkıp da oradaki nehir yolunun, su yolunun hemen dibine evler yaparsan, suyun akacağı yeri belki 50 yılda bir olur, belki 30 yılda bir olur o sel gelip. Ama sen onun, o selin yolunun üzerine evleri yaparsan o evlere su basması
0: mecburiyet.
2: Doğal, su akar yatağını bulur. O illaki olacak. E şimdi Kayseri'ye bakın. Kayseri'de de sel yolu dediğimiz bazı yerler var. E buralarda da şimdi benzinlikler yapılıyor. Ya şaka gibi ya. Beyaz şehrin girişinde gidin bakın.
0: Bitemedi o benzinlikler.
2: Bitmek üzere, inşaatı bitmek üzere, belki bir ay sonra tesis açacaklar. Yanına da böyle iş merkezleri gibi bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir yarık Ahmet Bey, o tarafa yolun düşerse git bak. Orası eskiden beri bilinen sel yolu diye bilinen yer. Dağlardan gelen su orada bir Allah esirgesin. Sel olduğu zaman o oradan akar. Tamam, belki 30 yıldır kuru. Ama Allah korusun, işte biraz önce söylediğimiz gibi o 30 yılda bir gelen olduğu zaman önüne geleni ne var ne yok yakıp yıkıp gidiyor. Biz hala önüne, onun önüne biz imar verebiliyoruz. Şaka gibi. Yıllarca yapmışız.
0: Bina şimdi yapıyoruz. Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim.
1: Deprem faylarının üstüne veriyoruz imarı. Sen ne diyorsun?
2: Bu da doğru.
0: Tam ondan bahsedecektim. Bu da doğru. En son mikro bölgeleme yöntemiyle yeni harita çıkartıldı. Başarılı bir işti. Biz de çok ciddi anlamda tasdikledik. Aa, ne kadar güzel diye. Haritayı çıkarttın. Kardeşim, sanki bu memlekette hiç fay hattı yok. Fay hattından normalde kaçınman lazım. Baktılar ki bir miktar oturuyor, bir miktar yeni yerleşim alanı. Eskileri değiştirmek problem olacak vesaire. İki tane, üç tane hoca değiştirdik. Çevre şehircilik yapıyor bunu. İki tane, üç tane hoca değiştirdik. Kendimize göre, saçımıza göre tarak bulduk. Ondan sonra dedik ki tamam, buralarda problem yok. Bu kadar deprem faaliyeti yapıldı, bu kadar deprem raporu çıkartıldı. Kayseri'de depremle alakalı bu bölgeye yapılaşma yapamazsın denilebilecek hiçbir kırmızı listen yok şu an. Fay hatları var. Hayatları belli ama üzerinde efendim biz buraya yapı yap sıkıntı yok. Yani. Her yere yapabilirsin.
2: Bak, biz Kayseri'ye deprem riski anlamında kaçıncı bölgedeyiz? 3 değil mi?
0: Evet.
2: Üçüncü derece. 1 en yüksek. 4'e mi aldılar? 3 değil mi? 3. Peki daha öncesinde bu 2 idi biliyor musun Ahmet Bey? Kaçta bu kanun değişti? Kayseri'nin ikinci derece deprem riski olma statüsü 3. dereceye evrilmesi sene 1991. 1991 tarihine kadar Kayseri'de en yüksek kat yüksekliği 8 kattı. Daha üstünü yapamıyordu.
0: Evet.
2: İkinci risk olarak ikinci dereceden üçüncü dereceye aldığın anda 15 kat 20 kata çıktı. İşte bugün geldiğimiz başımıza bela olan sıkıntı ve sürekli eleştirdiğimiz konu. Ama şimdi diyoruz ki bazı uzmanlar 7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir diyor. Bas bas bağırıyorlar adamlar. Söylediğin gibi mikro bölgelemeler bir sürü yerde, bakın MTA'nın sitesine bakın, Kayseri'nin Erkilet bölgesine alınan Altınoluk'tan, İncesu tarafından, Gesi tarafından, Talas, Anayurt, bu bölgelerin altında fay hatları gözüküyor ve diri fay diye gözüküyor. Ama buralarda 15 katlılar var. Nasıl çıkacağız işin içinde?
0: Tek katlı bile yapamazsın normalde. O fayın değil üstüne mi? Tek katlı, bile,
2: tek
0: yapamazsın.
2: Katlı bile yapamazsın.
0: Kırılma var çünkü.
2: 14 katlı,
0: yani binayı çok katlıyı binayı çok sağlam yapıyorum dediğinde düşünsene ki binayı 3 metre yer değiştireceksin. Ne kadar sağlam yapmış olabilirsin ki?
2: Yani hepsi.
0: Anladın mı? Herkes için riski yok ama biz aynı yoldan devam ediyoruz. Onun için biz saçımıza göre tarağı buluyoruz efendim. Ona yapacak
2: şey yapmamız
0: bir şey
2: yok. Lazım. Bakın Melikgazi Belediyesi de dedi işi gücü rast gelsin. Dedi ki bundan sonra yeni ruhsatlarda en fazla 10 kat dedi. Güzel.
0: Şimdi bak, i̇şte burada
2: 6'ya 8'e düşürsek.
0: Bak burada Melikgazi Belediyesi'ne tebrik edelim. Bak tebrik edelim. Yani kimsenin yapmadığı bir duruş yaptılar. Evet. Allah var. Şimdi ama bana bağından bağ bağışlamıyorsun. Bak şimdi konuşuyoruz, diyoruz ki buraya niye bu yapılar yapılıyor? Diyor ki bu 80'lerde yapılan planla alakalı. Başkan Bey kendisi de söyledi bunu, doğru mu? Yani bu plan, planlama yeni yapılmadı, eski planlama. Bu eski planlama sebebiyle ben buna müdahale edemiyorum. Çünkü Ahmet Bey'in yerine tutmuşuz, biz bina vermişiz. Binayı verdiğimiz için Ahmet Bey diyor ki ben oraya yeşil alan yapamam kardeşim diyor. Yapmak için Ahmet Bey'in 10 katlı binasının, 8 katlı binasının bedelini Ahmet Bey'e mahkeme yoluyla vermen lazım. Ancak böyle çıkabilirsin. Hani vatandaş da diyor ya kardeşim burada yapamazsın, tamam geçtik onu. Ama biraz önceki söylediğin nokta çok önemli. O dönem maksimum yüksekliğin 8 kattı. Şu an maksimum 10 kata getirerek... Bak Melikgazi çok önemli bir iş yapıyor ama ben diğerleri için de söylüyorum. Maksimum 10 kat yapabilirsin diyorlar. Zaten normalde 8 kat. Kalan 2 katı sen bir şekilde hülyeye uydurdun. Uydurdun bu işi. Şimdi bana o planı söylüyorsun. Bu plana göre yapıyoruz. Bundan dolayı mecburuz diyorsun. Yok mu zor değişmesi? Ama cık, zor. Yani şöyle zor. 8 katı ben tutup da Ahmet Bey oraya bina yapacak. 8 kat yapamazsın. 1 kat yapacaksın diyemiyorum. Ahmet Bey diyor ki bu benim kazanılmış hakkım. Sen bana diyor o zaman bunun şeyini vereceksin. Bedelini ver diyor. Belediye değil misin sen? Sen bunun parasını ver. Ben de tamam 8 katını 1 katı düşüreyim. Kalan 7 katın parasını senden alırım diyor. Onun için belediyelerin böyle bir kaynağı, böyle bir tasarruf alanı yok. Buradan yana problem yok. Ama hikayeye şöyle bakalım. Bu işin normal şartı, normal prosedürü 8 kattı. 8 kata duyarlıydı. Şimdi bir başka noktaya daha gelelim. Şimdi alanda yeşil alan var. Efendim biz yeşil alanın emsalini değiştirdik. Ne yaptık? Özel eğitim alanı yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Olmazsa yapı alanı yaptık. Yeşil alanda belediye kanununda böyle bir gerçek var. Mesela senin önündeki yeşil alanı Ahmet Bey gidiyor ev alıyor mesela. Diyor ki benim burada kişi başına düşen şu kadar metrekare yeşil alanım var. Diyor ki senin bu yeşil alan var diye biz bunu aldık. Meclis kararıyla. Bu yeşil alanı da şuraya aktardık. Önceden kanunun ucu açıktı. Ahmet Bey'in evinin önündeki Talas'ın merkezindekini alıyorduk. Başakpınar'ın üstüne yeşil alan ekliyorduk. Yeşil alan mı yeşil alan? Şimdi diyor ki bu çevre yeni kanun diyor ki bu düzenleme mahkeme kararı Ahmet Bey diyor bu çevrede kullanabileceği mesafede olmalı. Yürüyüş mesafesinde.
1: Hani sen buradaki miydi, neydi bir mesafesi şey var onun kanunu.
0: Sen buradan alabilirsin ama buraya koyabilirsin. İş bir miktar azaldı ama bitti mi? Hala bitmiyor. Şimdi yapıdaki çılgınlık ve yapıdaki gelir tuzağı herkesi alt üst etti. Ve şu an 8 katlıyı 14 katlı yapmış, 15 katlı yapmış, 20 katlı yapmış. Türkiye genelinde 8.6 kat ortalamasına girmişiz.
2: En yüksek.
0: Yani en yükseği biziz. Ve ondan sonra diyoruz ki efendim biz mikro bölgeleme yapıyoruz. Elinize sağlık. Sonuç her yerde inşaat yapabilirsin. Niye yaptık ki o zaman? Niye yaptık ki o zaman bunu? Kızanlara niye kızdınız diyor. Şimdi onlar da şöyle diyor. Efendim diyor bu kadar yapılmış yapı var. Buna ne yapacağız? Kardeşim kanun da bu ya zaten. Bu insanlar ölmesin diye ya zaten. Maraş'ta da bu kadar yapılmış yapı vardı. Aman ayranın dökülmesin deyince aman bu burada kalsın aman bu buraya çekilsin diyor. Bunu herkes için söylüyorum.
2: Şu anlamadığım nokta şu. 8.5-9 kata yaklaşan bir ortalama kat yüksekliğimiz var. Bunu daha yatay hale getirmek ya bu kadar zor mu?
0: Zor. Paranın tahrik ettiği yerde her şey zor Halicim. Mesela diyorsun ki insanlar daha düzgün olsun, daha şöyle olsun, daha böyle olsun. Sonuca bakıyorsun insanların kanına para girdiğinde parayla hemhal olduklarında biz bu işi çözemiyoruz. Burada da adamın yani sen bitip ya Halicim sen ne için çalışıyorsun yıllardan beri? Bak kaç yaşına gelmiş adamsın. Bir evim olsun, mümkün olursa çocuğumun bir evi olsun, doğru mu? Yani bir arabam olsun, rahatım olsun vesaire. Bir ev dediğin şu an itibariyle 5-8 milyondan başlıyor. Şimdi sen adama diyorsun ki 8 katlı yer... 8 katlı yer bunu 7 katını iptal et. 7 katta 4'er tane daire 28 tane daire. 28 tane adamın belki de ulaşamayacağı ömürlük hayalini alıyorsun elinden adamın. 28 daire. Ticaret, finans. Hesabını sen yap ya. 5'er milyondan.
2: Dert mevzu tamamen.
0: Para.
2: Para olduğu için de insanların hayatının hiç kimse için hiçbir önemi yok.
0: Bir adım ötesini söyleyeyim mi sana?
2: Yıkılıyorsa da tamam. Para.
0: Bak mevcut. Bir adım ötesini söyleyeyim. Ahmet Bey'in işte daha çok olmalı taze bina sayılır. Oturduğu yer var. Şimdi Ahmet Bey'e diyoruz ki efendim sizin burada fay hattı var. Yani sizin burayı yıkacağız. Sorsana bir tane. Ahmet Bey sizin burayı yıkacağız. Peki belediye de yerine yenisini yapmayacak. Seninki fay hattında sonuçta belediyenin sorumluluğuna. Ahmet Bey diyorsun ki senin evi yıkacağız. Senin arsa payından da sana bir ev parası veremeyeceğiz de 100 bin lira veririz mesela. Ahmet Bey ve komşularını gözünün önüne getir. Ahmet Bey'in kendisi de burada. Ahmet Bey diyorum ki senin evini yıkacağız. Senin evin artık yok. Niye? Deprem hattının üzerinde olduğu için. Ne dersin Ahmet Beyciğim?
1: Burada demesem olmaz mı? Burada demesem olmaz mı?
0: Çok masum söyledi. Adam ne diyor?
2: Zamanında yaptırmayaydın der.
0: Ya geç onu. Zamanında yoktu bilmiyorduk. Bu fay hattını keşfetmemiştik.
1: Hayır, ruhsatı verirken keşfetmedi, şerefiye parasını alırken 5-6 milyon lira ekstra parayı cebine koyarken
0: o günün 5-6 milyonu.
1: Tabii o günün 5-6 milyonu, bugünün 50 milyon lirasını belediye cebine indirdi. Belediye cebine indirdi, kimse demiyorum yanlış anlaşılmasın.
0: Şahsi niye? Bir curuklama yok yani.
1: Tabii tabii yani resmi bir curuklama var orada. Diyor ki ben size burada bu binayı yaptırırım ama şerefi olarak benim belediyeme şu kadar para yatıracaksınız. Onlar aldı, onlar geri ödeyecek mi? Yok, binanı da elinden aldım. Bunlar olur işte. Söylemediğim şey yapıyorlar.
0: Evet, Allah'tan görüntülü yapmıyoruz yani. Çok. Şimdi bunun için de sen belediyeden bahsediyorsun ya hani mevzu para vesaire diye. Vatandaşı kabul ettiremen ki. Fevzi Çakmaklı şurada oturuyor. Binalar 3 katlı. Bunu çok söyledim de Fevzi Çakmaklılar birazcık bana kızıyordu. Ne istiyorsun bizim mahalleden diye. Binaların hepsi eski balkonlardan demirler görünüyor artık, doğru mu?
2: Tabii.
0: Eski binalar. sıkıntılı. Buraların düzenlenmesi lazım diyorum. Belediye gidiyor diyor ki ben buraya şu kadar kat veririm, bunu yaparım. Peki senin 120 metrekare 100 metrekare evin var ya, ben sana 50'ye ancak veririm diyor bak. Ya kalanın üstüne borçlanacaksın ya da vazgeçeceğim, ben sana paranı vereceğim diyor. İçeridekilere bir tane sor, hangisi kabul ediyor? Hiç kimse kabul etmiyor. Evet, ben önündeki yıkılan bina, Ahmet Bey'in babasından dolayı orada ufak bir hissesi var aşağı. İçeride küçük bir dükkanları vardı. Kaç kişi yıkılmadan önce razı oldu oraya? Hiç, bina zaten sıkıntılıydı. Olmadı. Hiç kimseyi bir araya getiremedin. Tabii. Bakanlık karar verdiği için mecburen razı olundu. Şimdi yerine yeni bina yapılıyor. Kardeşim vatandaşın...
1: Onda da türlü problemler var yani.
0: Vatandaşın bizzat kendisi de razı olmuyor. Para diyorsun, önemsiz diyorsun, candan daha önemli değil diyorsun. Ama adam, vatandaş şöyle düşünüyor. Ben yaşarken... Deprem olmazsa ben bu işten yırtarım.
1: Tabii. Ne derler? Malcanın yongasıdır.
0: Deprem diyor işte, atıyorum 50 yılda bir mi olur? 100 yılda, 500 yılda bir mi olur? Ben yaşarken kurtarırsak binanın zaten ömrü. 50 yıl, 60 yıl. He, Allah gözünü almışsa can çıksın diyor. Boşver, oturuyoruz şurada diyor. Geldi anlat şimdi. Efendim durum ve planlama bu. Birkaç açıklama var. Ufacık geçelim mi? Geçelim hadi. Minik minik geçelim. Sınavı konuşacağız dedim çünkü. Türkiye vergilerinin etkisiyle Avrupa'daki otomobillerin en pahalı satıldığı ülke olmuş efendim.
2: Zaten öyleydi. Yeni değil ki.
0: En pahalısı biz olmuşuz yani. Dahası yok yani.
2: En pahalısı zaten bizdik.
0: Öyle olmuş diye haber geçmişler Halil. O zaman haberi sen geçseydin biz onu konuşsaydık ya. Gıcık mısın nesin arkadaş ya? Türkiye'den ihraç edilen 51 gıda ürünü pestisit nedeniyle Avrupa'dan geri çevrilmiş. Bir de başımızda böyle bir ilaçlama hadisemiz var. Bir türlü çıkmayan bir hadisesi var. Alkol düzenlemesi yürürlüğe girmiş. Marka, logo, sponsorluk ve alkol görsellerine yasak getirilmiş efendim. Yani artık bu saatten sonra net itibariyle yasak olarak tabloya eklenmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. O kısmı geçiyorum. Küçücük bir alan. Hatta bunu yarına bırakayım. Tamam, bunu bıraktık. Bir sınav moduna dönelim. Efendim dün itibariyle bir trafik cezalarının caydırıcılığıyla alakalı bir başlık vardı. Yarın daha rahat zamanda konuşalım. Şu an itibariyle üniversite sınavını bitirdi arkadaşlarımız. Çok şükür. Benim evladım, Ahmet Bey'in evladı dahil olmak üzere gittiler. Sınavda iki gün boyunca biz onlar içeride, biz kapıda ter döktük. Biz niye ter döktük? Hava sıcaktı. Birazcık terledik yani. Onun dışında bizim ya bir çekirdek
1: çıktı. Pazar birazcık sıcaklığı.
0: Aynen. Cumartesi de yanmışım ama o güneşte fark etmedim.
1: Serdi, serin bir şeydi. Aynen. Yani sınava başladığında.
0: Serin diye oturmuştuk. Velhasıl kelam 921 bin adayın ilk kez başvurduğu, 2 milyon 425 bin 500 adayın başvurduğu bir üniversite sınavı gerçekleştirildi. Ve dün bu çocuklar ter döktü. Allah kolaylıklar versin efendim. Rabbim inşallah emeklerini zayi etmez. Yüzlerce hikaye gördük. Yüzlerce. Sınava geç kalan, giremeyen, bayılan, etkisi altında kalan, polisin yetiştirdiği. Çok kötüydü. Yani ben 2 yıldır bir sınav babası olarak, Ahmet Bey de hakeza aynı şekilde geçerli. Çocukların kazanacağı, ben kendi evladıma söylüyorum. Ya olmaz olsun, kazanma. Yani hiçbir şey olmasın. Bu çocukların yaşadığı stresi, o çocukların girerken çıkarkenki gözyaşlarını, düştükleri ruhsal durumu, bunun için yıllara sahir vermiş oldukları emeği. 18'ine 19'una gelmiş çocukların bu sınav olursa hayatın kurtulur, sınav olmazsa asgari ücreti zor bulursun tehdidine, yani alınlarına silah dayamışız gibi bu tehditte bulunuyoruz. Ve bu kadar 2 milyon küsür bin, 2,5 milyon çocuğun bu süreçte heba edilmesini bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, hatta milyon kez daha kınıyorum. Yani bu çocukları yarış atı gibi koşturuyoruz. Çocukların bir kısmı sınava girdi. Bu son dönememdi. Ben yaptım, ne çıkarsa gideceğim dedi. Bazılarının ilk girişiydi. Ya olmazsa seneye, hatta sonraki seneye yeniden deneriz diyen bir grup da var işin içerisinde. Ve bu çocuklar aynı konulardan, yaptıkları tek hadise şu: en iyi test çözücüsü kimse, onu doktor, mühendis vesaire vesaire yapacağız. Özelliği ne? Ben güzel test çözerim.
1: Evet.
0: Bilginin daha iyi olmasından filan bahsetmiyoruz. Test çözümünün daha iyi olmasından bahsediyoruz.
1: Taktiklerin hepsi o şekilde.
0: Aynen öyle.
1: Hocalar sınava girerken bile salon önlerinde taktik için çağırıyorlar. Bakın, sınavda nasıl daha hızlı ya da pratik çözüm yapılır taktiği veriyorlar. Ya bir şey öğretmek diye bir şey yok.
0: Sınavda da kızımla konuştuğumda da aynı hadise yaptım. Mesela zorlayıcı sorular var. Soru zor değil. Ama okuman, algılaman, hızlanman için seni zorluyor. Bunu başarırsan sen iyi öğrencisin. Bunu başaramazsan kötü öğrencisin. Basit bir şey söyleyeceğim. Mesela bizim zamanımızda vardı. Dün tartışırken aynı hadiseye geldik. Hatırlarsınız, fen ve matematik puanı vardı.
1: Evet.
0: Mühendislik seçeceksen matematik puanın önemliydi. Tıp seçeceksen fen puanın önemliydi. Şimdi çocuk biyolojide çok iyi. Kimyada çok iyi, kafamına iyi basıyor. Ama matematikte, işte polinomlarda iyi değil yani. Yani çocuğun kafamına basmıyor. Bu çocuk doktor olamıyor. İstiyorsa o sektörün Einstein olsun. Matematik bilmiyor adam. Bitti, geçmiş olsun. Matematik yoksa sen yoksun. Yani çocuk dilde çok iyi değil, Türkçe ekleyemedin, sen yine yoksun. Aramızda yoksun. Çocukları kıyma makinesinden geçirir gibi geçiriyoruz ve hepsini tek tipe, bir mantığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve 18'in 19'una gelmiş bu çocuklar, senin evladında girişte kaç yıldır da okuyor. Allah kolaylıklar versin, zihin açıklığı versin. Ama bu çocukları biçe biçe biçe bir formata getiriyoruz. Bu formattan sonra bu çocuklar şu an şöyle düşünüyor mesela, sınava girenler ve sınavı bitirenler. Şu an bizi muhtemelen dinlemiyorlardır, dünkü sınav yorgunluğuyla uyuyorlardır. Tamam diyor, biz bitirdik yani hayatımız, tamam biz sınavı hallettik diyor. Hayatın %1'i değil bu sınav.
2: Asıl askerlik bundan sonra bas.
0: Hayatın %1'i değil. Ama bu çocukların en fazla veri alabilecekleri, öğrenebilecekleri, kendini geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri tüm süreçlerde çocukları bu sınav sistemine kilitliyoruz. Ve hatta lisenin o 12 yıllık eğitim sistemi geri kalan kısmında son 4 senesini, artık eskiden bizimki son 2 ay çalışınca iş yeri kurtarıyordu, kurtarmıyor.
1: Yani tekrar yapılır.
0: Lise 1'e şey başladığı an itibariyle çocuğu kampa alıyor aile.
1: Evet.
0: Koç geliyor, eğitimci geliyor, onun sınavı, bunun denemesi. 4 yıl ya. 4 yıl abi, el insaf ya.
1: Ya bu sistem dünyanın en geri zekalı sistemi. Yani insanları, milyonlarca insanı sen bütün eğitim hayatında buna hazırlıyorsun. Öyle bir şartlandırmışsın ki Türkiye içerisinde. İlkokulu tenzih ediyorum. İlk 4 yıl olması gereken zorunlu eğitim. Yani okuma, yazma, temel bilgilerin verileceği zorunlu eğitimden sonra sen ortaokul dediğimiz dönem, ikinci dört yıllık dönemin tek bir hedefi var, LGS sınavı.
0: Evet.
1: Ortaokula başladığı gün aynı üniversite sınavına başlar gibi çocuğu LGS'ye hazırlıyoruz. LGS ne? İyi bir liseye girme sınavı. Çünkü o lisede de girdiği gün üniversiteye hazırlığına başlayacak ya, çocuk 4 sene ortaokulda hiçbir halt öğrenmiyor. Hiçbir şey öğrenmiyor. Sadece LGS sınavını nasıl çözerim? LGS sınav denemeleri. Veli 1000 lira ver, 1500 lira ver. 20 tane sınav satın aldık, deneme satın aldık. Onlara girecek çocuğun.
0: Deneme kulübü.
1: Ha, deneme kulüpleri, anladım. Bilmem bir şeyleri. Ya benim öbür kız 120 tanesine girdi. Ya ne halta yaradı? Hiçbir halta yaramadı ya. Gecenin bir yarısı çocuğu almalar, sınavdan almalar. Çocuk zannediyor ki ortaokul LGS sınavı için okunuyor. Şimdi o yaştaki çocuğun kafasında bu algı var. Ben bu okula o sınav için gidiyorum. 4 yıl boyunca o sınava hazırlanacağım. Aynı şeyi lisede tekrar ediyorsun. Zorunlu ya bir de bunlar. Liseye girdikten sonra lise başlar başlamaz üniversite sınavı hazırlaması, hayda gitti 8 sene. 8 sene sonunda 2,5 milyon öğrenci, 3 milyon öğrenci sınava giriyor. İçerisinden 250 bin mi alıyorlar Mustafa'cığım bu sene?
0: Kapasite farklı Ahmet Bey, açık öğretim vırtı zırtı sayarsan 500 bin de alıyor, 1 milyon da
1: açık
0: alıyor.
1: Açık öğretimde sınır yok, herkes girer
0: yani
1: oraya.
0: Şöyle, orada nitelikli bölümü yani nitelikli diye bir bölüm ayrıca yapmadığı için adamlar, yani toplamda hadi de ki açık öğretimi vırtı zırtı 300 bin 400 bin de, ama bu kadar.
1: 400 bin tane öğrencinin kazandığı zaman madalya takacaklarını, maaş bağlayacaklarını zannederek girdikleri bir sınavda.
0: Sana şöyle söyleyeyim, sayısal bölüm için söyleyeceğim, hani 2 yıldır artık uzmanı olduk. İlk 50 bindeysen bir şey de değilsin.
1: Evet.
0: Bölüm seçebiliyorsun, var ama mesela böyle bir mühendislik, tıp vesaire iyi bir üniversite olmuyor. İlk 50 bin 100 bin aralığında, 100 bine kadarki olan yerlerde idare eder diyebileceğimiz bölümleri seçiyorsun. Sonrası
1: çöp.
0: 50 bin bile çöp kimine göre. Şimdi hedefin yani, var. Mesela evet. İlk 50 binde tıp kazanabiliyor musun? Hayır. Mümkün düzgün değil. Mühendislik kazanabiliyorsun. Düzgün üniversitede kazanabiliyor musun? Hayır. Hayır yani. Yoksun. Hani hal böyle olunca sen o sözelde eşit ağırlıkta ırtta zırtta ilk mesela bölümüne, mesela eşit ağırlıkta ilk 10 bine 15 bine filan girmen lazım. Sayısalda ilk 20 bine 15 bine 20 bine filan girmen lazım iyi bir bölüm kazanabilmek için. Geri kalan var mı? Var. Okumak için bölümler
1: zaten
0: var.
1: Zaten zülle bölüm çok.
0: Yani,
1: her yere bir üniversite kurmuşuz zaten.
0: Biz zaten işin en büyük rezilliklerinden bir tanesi de bu. Şimdi biz her il üniversite kurduk. Bu üniversiteleri bölümler açtık. Üniversite lise dengi değil. Bazı üniversiteler lise dengi değil ya. Yani lise ondan daha kabiliyetlidir birçok alanda. Ama var mı? Var bölüm. Bölümde hoca var mı vesaire var mı? Var. Devlet parasını veriyor mu? Veriyor. Çocuğu buradan kazanıyor işte. Hadi benim çocuğu ya da senin çocuğun buradan kazanıyor. Neresi? yani farz-ı mahal olsun diye söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Erzurum Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Mardin neydi? Bir şey Üniversitesi. Gidiyorsun, ben Mardin Üniversitesi'nin içine girdiğimde üniversite bura mı dedim. Bu kadar mı yani? Artuklu Üniversitesi ha. Mardin Artuklu Üniversitesi. 4 tane bölümü var, 5 tane bölümü var ama üniversite var orada. Sen diyorsun ki çocuk kazandı. Mardin'e gönderiyorsun, bedelini ödüyorsun vesairesini yapıyorsun. Sonuç. Sonuç. Yani neye yaradı bu? Çocukta bir yetenek varsa çocuk zaten parlıyor. Çocukta yetenek yoksa ODTÜ'ye de göndersen parlamıyor kardeşim çocuk. Dün bir arkadaşım söyledi, diyor ki yani İTÜ'den mezun diyor, inşaat mühendisliğinden mezun. İş aramak için torpil istiyor. Niye burada bir yerin bir ihale çantası varmış da buna işe girdirebilir miyiz? La İTÜ'de okumuşsun sen, inşaat mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği.
1: Zamanlar yani İTÜ, orada eğitim alan bir kişinin
0: yani ne kadar... Yani şu an 30-35 bin lira fitim diyor. Ve ilçede çalışacak. İlçede olmasına rağmen fitim diyor. O getirdiğimiz sistem ve sonuç bu. Ve bu sonucun içerisinde ben gerçekten üzülerek, her sene haykırarak aynısını söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. Bu çocuklarımıza yazık. Bunların vebali var ve bu veballer, bu sistemi düzeltmeyen her kim ise, ben de dahil, sen de dahil, her kim ise onların yakasındadır, boynundadır. 18-17 en düşüğü 16 yaşında gelenlerin, 17-18 yaşında genel itibariyle 19-20'dir maksimum. Bu yaş grubundaki çocukların en az birkaç yılını çalıyoruz. Bu çocuklara bir hedefleme getiriyoruz. Bu çocuklar sınavı kazanıp hayatını kurtaracağını düşünüyor. Aileleri böyle olacağını düşünüyor. Herkesin bir bahanesi var. İşin sonrasında şu oluyor. 2,5 milyon çocuk giriyor. Biraz önceki söylediğinde ki 500 bin aldık. Hmm. 500 bin aldık ya biz bunların. Öyle aldık, böyle aldık. 500 bin 2
1: milyon
0: aldık.
1: Çöpü ne yapacak?
0: 2 milyon çöp var. 2 milyon. Bu 2 milyondan 1 milyonu ben seneye bir daha gireceğim diyor.
1: Tamam.
0: Ortalama. Doğru mu?
1: 1 milyon.
0: İki de çöp.
1: O 1 milyon ne yapacak? O zaman tamam, ben 1 sene, 2 sene, 3 sene denedim. Olmadı. Ben demek ki üniversite okumadan hayata atılacağım diyor. Lise mezun olarak ne halt ediyor bu çocuklar?
0: İşte asgari ücretli iş arıyor Ümit Bey.
1: Ya A101'e kasiyer almıyorlar ya, hepsi üniversite mezunu. Kasiyer olarak bir yere işe giremiyor geçen bu çocuklar lise mezunu olarak.
0: Bence bu 3 harfli marketler için bölüm açalım.
1: Yap.
0: Vallahi şimdi üç harfli market.
1: Hayır, bu çocuklar
0: 3 harfli market bölümü.
2: Tamam işte, kasiyerlik işte.
0: Reyon da düzeltecek. Mal da taşıyacak. O, ama üniversite
2: branş, okusu. Alt branş o.
0: Hmm. Tabii. Tabii uzmanlığını yapan. Raf dizayn. Uzmanlığını yapan da şef, müdür filan o.
2: Raf dizaynı. Raf dizaynı bölümü.
0: Rafting mi yaptın onun da?
1: Ya işte rafting diye uydurdum öyle.
0: Yala yiyoruz. Çocukların geçmişini ve geleceğini yiyoruz. Memleketin geleceğini de yiyoruz. Hani bunu pandemi döneminde de konuşmuştuk. 20-25 milyon öğrenciyi bir yıl okula göndermedik. Bir ülkenin 25 milyon yılını çaldık demiştim. Şu an biz bu ülkenin 2 milyon yılını çalıyoruz her yıl en az. Sadece sınav hazırlığında.
1: Ya çocuk şimdi hadi tamam, bu bütün kötü senaryolar oldu, olmadı. Tamam artık vazgeçti. İşte o zaman aileler yıllar önce yapmaları gereken şeyi yapmaya başlıyorlar, biliyor musun? Ta ortaokul döneminde yapmaları gereken, ya bu çocuğun neye yeteneği var, neye eğilimi var, neyi el işi, bilgi, beceri olarak bu çocuğun yetenekleri nedir? O konuda buna bir iş kuralım, bir yerde bir işe yapalım ya da bir kursa yazdıralım, onu geliştirelim. 20 yaşından sonra ta 8 sene önce yapmaları gerekeni orada aileler dank ediyor.
0: Aynen öyle.
1: Eğer farklı hayaller olup da tamam, ben koca bulup evlenip birinin üstünde kalacağım diyen ayrıdır, öbür türlü ayrıdır. İşte babadan zaten vardı, bizim orada ben dükkan işleteceğim ayrıdır, ama 8 yıl sonra aileler düşünüyorlar, bu çocuğun neye yeteneği var, biz buna ne eğitim versek, kursa mı göndersek, hani bir mesleki bir beceri elde edip bu çocuğu hayata, işe, dünyaya nasıl kazandırırız? Odun olmuş, sen ondan sonra odundan eğip büküp saz yapacaksın, düdük yapacaksın. Zor canım, 20 yaşından sonra nerede? 15'ini geçti miydi çocuklar, ne laf dinler oluyor ne bir şey oluyor. Sen o yaşlarda eğitmen lazım, o çocuğun yeteneklerini keşfetmen lazımken, işte böyle bir gudubet bir sistemin içerisinde rezaleti yaşatıyorlar bize, eğitim sistemi.
0: Ve her gün ve her yıl.
1: Evet.
0: Ve sürekli.
1: Ve sürecin içerisinde var ya, hepimiz öyle bir akıma kapılmışız ki Mustafa. Dershanesi, şunusu, bunusu, işte onun çocuğu, bunun çocuğu hikayeleri var ya. Sen olmasan hanımın, o olmasan çocuğun, herkes bu selin içerisine kapılmış. Selin kenarında durup da ya arkadaş bir duralım ya, burada bir hata ediyoruz dediğin zaman sen var ya, dünyanın en kötü insanısın. Okumasını istemeyen insansın, gelişmesini istemeyen insansın, geleceğine riske atan insansın. Sen böyle görülüyorsun bir de. Yani ya arkadaş bir dakika bir duralım, burada bir silkelenelim, burada bir hata var. Bu sistemi başka türlü de düşünmemiz lazım diyemiyorsun bile. O akımın içerisine giriyorsun. Eğitimciler de aynı şekilde. Dershanelerde şey işte, biz de eğitim programında Fatma Hanım yapıyor. Bir sürü çok değerli eğitimcimizi getiriyor. Hepsi sistemin içerisine kaynamış, Bak getirdiği çok değerli eğitimciler sistemin içerisinde nasıl daha iyi test çözülür konusunda uzmanlaşmış insanlar. Hiçbir tane de eğitimcilerin içerisinden gördünüz mü? Ya bu sistemde bir hata var diyen bir eğitimci gördünüz mü? Hepsi sistemin içerisine kaynamış gitmiş. İtiraz edecek bizim gibi 4 tane deli veli kalıyor zaten ondan sonra.
0: Memlekette neye itiraz edebiliyorsun ki Ahmet Bey? Neye itiraz edebiliyorsun? Hadi itiraz etsene. Bu bizim için bile riskli bir alan.
1: Ya benim şahsımla alakalı
0: yani
1: bir şey
0: eğitimci, yok. Yani eğitimci... Yok yok Ahmet Bey öyle değil. Şimdi eğitimci şuradan itiraz ettim dediğinde işi kalmadığında, gücü kalmadığında vesaire kalmadığında kime ne anlatacaksın? Hepimizin ortak bir derdi var evimizi geçindirmek. Ve bizim başımızdaki, alnımızdaki, tepemizdeki en büyük silah ev geçimi. Yani gelirim ve giderim. Sen tutup da kardeşim ha bak görür müsün o zaman gününü dediğin anda kimsenin ağzı açılmaz oluyor. Eğitimci farkında değil mi? Eğitimci de evrilmiş. Diyor ki madem sistem böyle ben de diyor giderim paramı kazanırım.
2: Çocuğum niye et diye sütle niye karışsın
0: gibi. Ona ne diyor yani ben yani yemişim onu bunu. Maaşım atıyorum 70 lira 80 lira özel ders veriyorum artı alıyorum 150-200 lira. Okula gitmesem de oluyor. Eğitimi de gece gündüz yani okulda çalışmadığım kadar çalışıyorum. Ailem geliyor 200-300 liraya. Bundan iyisi olur mu ya? Tertemiz.
2: Doktor gibi maaş alıyor.
0: Çiçek. Sistemin bitmesini ister miydin sen? Ben istemezdim şahsen. Ben istemezdim. Bak şimdi bu bir eleştiridir ama kurumu tenzih ederek söylüyorum. Kurum bir çalışma yapmış. Kendince bir şey yapmış. Dün reklamlar vardı. Alanda gördün bilmiyorum. Geleceğin pazarlığı olmaz diye. Gördünüz mü? Bir özel okul reklamı.
2: Gördüm.
0: Düşünüyorum ya iki gündür için içinden çıkamıyorum. Sevdiğim de bir kurum Allah var yani bir sıkıntımızın vesairenin olduğu yerler değil. Ama kurum bir şey yapmaya çalışmış. Demiş ki yani geliyorlar işte diyorsun ki özel okula göndereceğim. Özel okulun biri 200 bin lira, biri 300 bin lira, biri 400 bin lira, biri 500 bin lira diyor. Veli de geliyor efendim aslında filan diyor pazarlık ediyor. Kurum da diyor ki ya geleceğin pazarlığı olmaz. Cümleye kurum açısından bakacak olursan çok doğrular. Geleceğe pazarlık nedir kardeşim sen çocuğa eğitim alıyorsun. Peki.
1: Evi var her şey üstüne yapak o zaman.
0: Yo yo. Eğitimin pazarlığı olur mu? Eğitim ücretli olur mu? Bu böyle bir şey mi?
1: Eski medreselerde eğitim verenler o tarih...
0: Pazarlığı olma o zaman da yokmuş.
1: Oralarda para pullan mı eğitim alıyorlarmış?
0: Şimdi sistemi öyle bir hale, rezil bir hale getirdik ki... Devlette aldığı maaştan daha az maaş alan öğretmen... Özel okulda bize... Bu öğretmen var ya müthiş öğretmen diye parlatılıyor. Okulun imkanları parlatılıyor. Yüzmesi var, kulübü var, saz çalıyorlar, gitar çalıyorlar, top oynuyorlar filan diyoruz. Sen çocuk için gidiyorsun, 300-500 bin liraya yıllık para veriyorsun. Şu an İstanbul'dayım, dün o gün gittiğimde işte bizim Bedrettin'le konuştum. Milyon, yani net milyona, ilkokul çocuğu milyona geliyor. Milyon para veriyorsun, çocuk özel okulda okusun diye. Peki devlet ne yapıyor? Devlet de senin çocuğunu okutmak için milyon para veriyor. Milli Eğitim bütçesi en büyük bütçemiz. En büyük bütçe. Herkes Diyanet falan da değildir. Milli Eğitim bütçesi en büyük bütçe.
1: Sonra ana sınıfından mezun olurken kurdelelere bağlanıp gerizekalı şovlar yapılıyor.
0: Çok ayrı bir dersi. O ayrı bir sapıklık zaten. O bizim şeyin öğretmen sapıklığı. Ama hikayeye bir bakar mısın? Yani okulda diyor ki geleceğin pazarlığı olmaz. Bence geleceğin bir rakam olmaz. Yani çocuğun bir yeteneği varsa, çocuk bir şey yapacaksa beni çocuğumla sen tehdit etmemelisin. Bunu herkes için söylüyorum. Kurum için değil, tüm sistem için söylüyorum. 3 tane evladım var Ahmet Bey. İçimizde en kalabalık familya senin. 3 tane evladım var. Biri diyor ki çocuğun için böyle yapmazsan, işte sınav kulübüne vermezsen, şunu yapmazsan, bunu yapmazsan bu çocuk başarısız olabilir. Aldın başına belayı.
1: Ya algıyı öyle bir oturtuyorlar ki.
0: Şimdi sen yok insanların, desen annesi yok demiyor.
1: Ya yol içerisinde çok şey yapıyorsun. Geçenlerde hanım diyordu. Ya aslında diyor lise bilmem kaçta diyor bunu diyor aslında özel okul almamız lazımdı falan. Abi beyni öyle bir yıkamışlar ki. Hani çocuğu belli bir döneme kadar hani devlette okutacaksın. Sonra paran gücün varsa atıyorum bir sene iki sene işte dil desteği için bilmem bir şey için özel okula göndereceksin. Bu arada dershaneye 3 sene boyunca dershaneye göndereceksin. Ya geç bunlar ya. Bu büyülenmiş ya bildiğin var ya büyü yapılmış gibi yani.
0: Sen geç diyorsun da bizi öyle bir riske ve öyle bir tehdide getiriyorlar ki. Öyle bir noktada ki.
1: Yapmazsan
0: bak,
1: sen
0: bugün itibariyle söyleyeyim adam yani insanlar farklı algılamasın diye söylemedim. Halil de sağ olsun yardımcı oldu. İşte babam ameliyat oldu. Ameliyat olacakken aynı sistem aynı şeye geçerli. Devlet hastanesinde kasık ve göbek fıtığından ameliyat ettiler adamcağız. Girişte akciğer bakalım mı yok. Adamın ciğerinde sıkıntı var farkında değiller. Kalp kontrol edelim o da yok. Ameliyat oluyor ameliyat hoca yapmıyor. Fıtık yerinde duruyor. Adam enfeksiyon kaptı. Zatürre oldu.
2: Fıtık yerinde duruyor. Enteresan.
0: Adam Enfeksiyon kaptı. Zatürre oldu. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü itibariyle bir özel hastaneye yatırdık. Bir haftanın içerisinde ikinci gün bir daha ameliyat oldu. Bir gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi çıktı, toparladı. Çok şükür bugün taburcu edeceğiz. Bir hafta. Şimdi devlet hastanesindeki adam işini doğru yapmış olsaydı, sadece doğru yapmış olsaydı benim bir problemim yoktu. Peki bu doktor doktor mu? Zamanında bilmem bir şey hastanesinin de şeyini yapmış. Başhekimliğini yapmış adam yani.
1: Yok, o zamanında çok iyi test çözmüş.
0: Ahlaktan bahsediyorum Ahmet Bey. Aynı doktoru, şu an bu ameliyatı yapan doktoru özel hastane alıyorum derse bu doktor felçli alıyor. Özel hastane bunun ahlakından dolayı muhtemelen almıyor. Bundan bir halt olmaz diyor. Şimdi dönüyorsun bak, sağlık sistemi. Ne güzel sağlık sistemimiz. Yani İl Sağlık Müdürümüze de gideceğim konuyla alakalı. Bir adamı şu bir sağ salim bir taburcu edelim. Bir ondan sonra başka bir mücadele tarafı başlayacak. Ya kardeşim yazık değil mi? Yani adam ölümden döndü. Size çok mu keyifti? Şimdi dönüyorsun sağlık sisteminde de aynısı. Şimdi bana de ki devlet hastanesinde ameliyat ettirir misin herhangi birine? Bir düşünsene ya. Halil o gün de oradaydı. Refakatçisi kaldı. Benim İstanbul'a gittiğim gün işi gücü rast gelsin. Adam 3 saat durdu ameliyatta. Bir şeyin yok, çıkabilirsin dediler, çıktı. Adam canıyla uğraşıyor. Tam 2 hafta oldu. Tam 2 hafta oldu. 2 haftadır canıyla uğraştırdınız adamı. Sebep, derdimiz ne? Birinde para veriyorsun ya da birinde bazı şeyler aşılmış, birinde devletten alıyor. Sen gitsen de orada ameliyat olsan da oluyor, almasan da oluyor. Sistemi sorguluyorsun, sistemi sorgulayan ve denetleyen kaç kişi var diye bakıyorsun, hiçbiri yok. Şehir hastanesi değil, devlet hastanesi, özellikle belirtiyorum. Canımızdan oluyoruz. Şimdi dönüyorsun eğitime, çocuğu okula gönderiyorsun, devlet özel okulun verdiğinden daha fazla maaş veriyor devletteki öğretmen.
2: Evet. Eskiden tam tersiydi, biliyor musun?
0: Tabii. Özel okulda mesela adam sabah saat 8'de giriyor öğretmen. Akşam saat 5-6'ya kadar full paket. Boşta kaldığı alanlarda etüt filan devam ediyor. Peki devlette durum ne? Şimdi devletteki öğretmenler bana kızacak. Öğretmenlere böyle yapıyorsunuz, hedef alıyorsunuz. Vallahi almıyorum. Hakkınız daha fazlasını da alın. Ama ben buradaki sistemsel problemden bahsediyorum. Devlette haftanın 3 günü okula giderse tam zamanlı, geri kalan boşa çıkıyor.
2: Oo, çok bile o kadar.
0: Geri kalan boşa
2: o kadar
0: çıkıyor.
2: Gidiyorsa bu çok bile.
0: Program ayarladıysa,
2: hiç gitmiyor.
0: İşte program ayarladıysa haftada 3 günle işi kurtarabiliyorsun. Öğretmenlerimiz bunu çok çok iyi bilir. Devlet daha fazla maaş veriyor özel okuldan. Ama özel okul diyor ki bak orası bedava. Ama bende parayla. Bak bu bunun pazarlığı olmaz.
1: Bende yüzme havuzu var diyor.
0: Nasıl ya?
1: Gitar çaldırıyorum diyor.
0: Canım abicim, insanın evladıyla, canıyla, sağlığıyla tehdit edilmesinden daha çirkin, daha ahlaksız, daha edepsiz bir hadis olabilir mi ya? Bundan daha fazlası olabilir mi ya?
1: Bunu da o kadar güzel süslüyorlar ki o insanlara el ufalattırarak. Daha kibar konuşarak, devlet hastanesi diyorum. Devlet okuluna gittiği zaman veli biraz daha böyle atarlı gidiyor. Hani benim çocuğum falan diyor, özel okula gittiği zaman daha kibar konuşuyor. Niye? Hepsi seçilmiş.
0: Valla burada artık gerçekten işin adına isterseniz komünizm deyin, isterseniz sosyalizm deyin, isterseniz şeriat devleti deyin. Ben hepsine varım, adına ne koyuyorsanız koyun. Eğitimin, sağlığın, paralısının olmadığı bir ülke niyet ediyoruz. Ki bakın Küba. sağlık sisteminde de bu vardı. Özel'e de gitsen, diğerine de gitsen parasızdı, bedavaydı, yapabiliyordun. Bak ne güzel, cennet gibi zamanlar yaşamışız o dönemi yani. Bak gerçekten cennet gibiymiş. Ama şimdi bakıyorsun paran yoksa hocanın dinine imanına.
2: 15 sene önce dizimden ağır bir ameliyat geçirdim. Özel bir hastanede oldum. 1 TL, 1 kuruş para vermedim.
1: O zaman öyleydi.
2: O zaman 15 sene öncesi. Sigorta... Tam 2011'di. Tam 15 sene önce. 23 Kasım. Bugün aynı ameliyat olsam herhalde 300-400 bin liradan aşağı çıkmam herhalde. Ağır bir ameliyattı. 300-400 bin liradan aşağı çıkmam herhalde bugün. Çok oldu. Belki 33-35 sene önce devlet hastanesine diş çektirmeye gittim. Dişim çekilecek. Çürümüş. Daha kaç yaşında? 15-16-17 yaşında falan. Benimle beraber belki 100 kişi var. Çok kalabalık o tarihte.
1: Hepiniz ağzınızı açın.
2: Bir muayene etti. Tamam, çekilecek. Dolgu yapılacak. İlaç ver. Herkese böyle. Bana geldi sıra. Dedi çekilecek. İğne vurusu. Uyuşturucu. Tamam. Benim devlet hastanesinde diş tedavisi olduğum son gün o gündü. İğneyi vurdular. Tamam, güzel. Benim dişim ne zaman çekildi biliyor musunuz? Yaklaşık 2 saat sonra. İğne vurulduktan 2 saat sonra. Uyuşukluğu gitti. Uyuştu dişim. Tamam. Ya 10 dakika sonra çek, yarım saat sonra çek. Yok, böyle kurbanlık gibi gelini kesiyorlar, gideni kesiyorlar, kenarda bekletiyorlar ya. Aynı sistem. Bugün öyle mi bilmiyorum. Yok. Benim son gittiğim tarih
1: bu. Bugün öyle değil, daha farklı şeyler var.
2: Ve narkoz etkisi gitmiş dişimi, beni tabiri caizse bağıttıra bağıttıra, diyorum dişim ağrıyor bak, uyuşukluğu geçti. Bağıttıra bağıttıra benim dişimi çektiler. O günden bugüne en ufacık minnacık bir şey olsa, deseler ki bedavayı bırak üstüne para veriyoruz deseler, devlet hastanesine gitmem. Bugün öyle mi bilmiyorum. Benim son gittiğim tarih.
1: Şimdi dış hastaneleri var. Devlet hastanesi içinde yok. Artık dış hastaneler ayrı ya.
0: Adama göre ve mantığa göre değişiyor. Efendim sona geldik. Biz müsaade isteyelim. Rabbim tüm hastalığımıza şifa ve tüm öğrencilerimize meslek ve gelecek nasip etsin inşallah. Yani günlerce konuşsak geçmeyecek bir konu. Günlerce konuşsak sinirimizi, hırsımızı üstümüzden çıkartamayacağız. Ama inşallah bir gün bu sesi, bu sesleri birileri duyar. Sesler daha güçlü ve kuvvetli halde çıkar ve bu sisteme kalıcı çözümler üretir.
2: Fırsatımız olursa yarın ya da öbür gün, şimdi biz sorunları konuştuk hep. Eğitimde ve sağlıkta sorunları konuştuk. Çözüm ne olabilir de? Kısmet olursa yarın öbür günde konuşalım.
0: İnşallah. Hay hay. Efendim sona geldik. Sezonun son haftası bu cuma gün itibariyle veda edeceğiz sizlere. Ve artık bir sezon arası bırakacağız. Daha sonrasında da artık yeni sezona hazırlıklar başlayacağız. Tabii ki aralarda bizlerin de dahil olduğu yayınlar olacak. Ama sezonu en azından yol açık sezonunu biz de okul, yani 5 yıldır aynısını yapıyoruz. Okul sezonuyla beraber kapatmış olacağız. Şimdiden bilgisini de vermiş olalım. Laf sokakları neyimiz var Ahmet Beyciğim?
1: İki konumuz var. İkisinden hangisini istersek ikisini de verebiliriz. YKS ile ilgili bir röportajımız vardı. Hafta sonuna denk geldiği için hani bizim programın dışında.
0: Evet.
1: Bir de milli takımın 24 yıl sonraki aldığı başarı.
0: Yemişim milli takım, biz YKS ile devam edelim. Milli takımın hali ortada. Yani çarşamba gün maçtan sonra konuşuruz. Açıklama çarşamba herhalde. Tam emin değilim. Hoca açıklama yapmış. Amerika'yı yenip kendimizi affettireceğiz. Elendin lan, ne yapıyorsun?
2: 10-0 yensen ne hükmü var?
0: Aynen öyle. Ne Amerika geldik. Efendim müsaade istiyoruz. YKS'nin sokaktaki haliyle, arzu haliyle sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Yarına dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Gereksiz bence.
4: Üniversiteyi bitirdikten sonra iş yok. Her gelen bakan başka bir şey değiştiriyor.
5: Bu soruları zor buluyorum.
6: Çok fazla stres yapıyorlar gibi geliyor bana.
7: Öğrenci çok ama iş potansiyeli az. Benim yanımda bile okuyup da garsonluk yapan insanlar var.
8: Biraz dakika zaman az gibi geliyor çünkü soruların çoğu paragraf şeklinde.
9: Yarın 2 milyondan fazla öğrenci YKS sınavına girecek. Sizin sınava girecek öğrenciniz var mı? Sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Sınav sistemi inşallah biraz zormuş ama kolay geçmesini diliyoruz. Hepsinin hakkında hayırlı, devletimize atamalarını yapmasını rica ediyoruz. Yeğenimin kızı girecek. 2. senesi girmesi. Hepsine başarılar diliyorum. Kolay geçmesini dilerim.
3: Üniversite okumak gereksiz bence. Yani insanların daha erken hayata başlaması lazım. Gereksiz bence ya. Yani üniversite okuyan bir kişi 24 yaşında falan hayata anca başlıyor, atılıyor. Yani ben 14-15 yaşında atıldım, daha mutluyum. Elimde daha çok şey var bence. Öyle düşünüyorum yani.
11: Ben iyi değerlendirmiyorum. Şöyle ki eğitim sistemi bir kere çok kötü. Yani ben doktorum. Bizim zamanımızda ben emekliyim şu anda. 58 yaşındayım. Yani gerçi insanlar da iyi değil. İnsanlar da iyi değil. Ben de dahil. Ben kendim için konuşuyorum. Ama diyecek çok şey var da. Hangi birini diyeyim? Yani sınav sistemi durmadan değişiyor, durmadan değişiyor. Belli bir adaptasyon zamanı lazım sınava. Yani öyle olunca her gelen bakan başka bir şey değiştiriyor. İnsanlar, çocuklar bilemiyorlar ki yani bunların nasıl bir şey alacağını, tepki göstereceğini, nasıl, neye çalışacağını. Allah zihin açıklığı versin, ne diyeyim. Büyük emeklerle insanlar üniversitelere giriyor. Fakat üniversiteyi bitirdikten sonra iş yok. Yani sorun bu bence. Yani şu anda bizim genç nüfusun esas sorunu sadece imtihan değil. İmtihan tabii ki ama çok zor koşullarda kazanılıyor. Ama daha sonra ne yapılıyor? İş yok. Yani o zaman imtihanda hiçbir anlamı olmuyor. Ve imtihana kadar öyle aşamalardan geçiyor ki insanlar. O kadar zor koşullarda okuyorlar ki. Ben kendim de biliyorum. Annem babam da memurdu. Beni çok zor koşullarda yetiştirdiler. Şimdi koşullar çok çok daha zor. Yani insanları gerçekten zor koşullarda anne babalar yetiştiriyor. Çocukları ondan sonra önlerinde bir üniversite imtihanı. Üniversite imtihanından sonra sonra da iş yok.
7: Sınav sistemine bir şey söyleyemem ama geçen yıl çevre mühendisliğine girmişti. Bu yıl tekrar girip POSİT'e geçmeyi düşünüyor. Bir şey olmayacağı için okumak da boş bu devirde, bir şey değil yani. Okuyan öğrenci çok ama iş potansiyeli az. Benim yanımda bile okuyup da garsonluk yapan insanlar var. Allah yardım etsin hepsine, ne diyeyim.
6: Ben açıkçası çok rahatım. Yani çok fazla büyük bir stresim yok. Evet çalıştım ama benim asıl hedefim askerlik olduğu için şu an üniversite sınavında 2 yıllık herhangi gidebileceğim bir yer için çalışıyorum diyeyim. Çok fazla stres yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani sınav için gerçekten fazlasıyla stres yapıyorlar. Halbuki dünyanın sonu değil. Hem mezuna bırakabilirler. Mezuna bırakmaya geçtim. Gittikleri üniversitede, üniversitenin tabii ki ismi önemli fakat kendilerini geliştirebildikleri kadar geliştirecekler ve asıl orada kendilerini en üst seviyeye taşıyacaklar. Gittikleri üniversiteden çok biraz daha kendilerini geliştirmeye baksalar, sınavı bu kadar stres yapmasalar bence daha iyi olur.
8: Valla şöyle değerlendiriyorum. İnşallah aklında hayırlısı olsun. İnşallah soruları biraz basit sorular olsa bütün çocuklar kazansın. Emekleri ziyan olmasın. Şöyle aslında sorulara rağmen biraz dakika zaman az gibi geliyor. Çünkü soruların çoğu paragraf şeklinde. Zor sorular. Özellikle hani Türkçe dersi için soracak olursak adı Türkçe dersi ama matematik dersi gibi soruları var. Bir soru neredeyse bir sayfa şeklinde. Paragraflar uzun uzun. Çocuklar bunu okuyup cevaplayıncaya kadar dakikaları zamanları geçiyor. Biraz haksızlık oluyor gibi düşünüyor.
10: İnşallah Rabbim hep bütün öğrencilerimizin zihin açıklığını versin ve sınavlarını kazanmalarını isteriz. Sınavlar zor oluyor. Neden dersen çocuklar çalıştığı yerden bazı yerlerden çıkmıyor, başka yerlerden çıkıyor. O kadar uğraşıyorlar. İnşallah daima kazanırlar. Çünkü emekleri ziyan olmasın.
12: Sınava girecek öğrencim yok ama 2 tane okuyan çocuğum var ilkokul. Şu anki aşamada öğrencilerimiz zorlu bir maraton bekliyor. Hepsine şimdiden başarılarımı, en kalbi duygularımı iletiyorum. Sebat etsinler. Gerçekten bir hedefleri olsun. Sınav kötü geçenler için üzülmemelerini istiyorum. Biraz anne babalar bu konuda baskıcı olabiliyor. Geçen haftalarda gündemde izlemişlerdir. Bir öğretmen öğrenci hakkında bir video paylaşmışlardı. Öğretmenin kendi çocuğuna uyguladığı baskıyı görünce bayağı bir üzülmüştüm. Yani baskı olmak yerine planlı ve hedefli çalışmalarını yönetmelerini istiyorum sadece. Başarılarını istiyorum. Zor bir kul var. Şimdiden tebrik ederim. Sınav sistemini gerçekten zorluyorlar. Yani kademeli olarak zorlamalarını isterim ama soruları zor buluyorum. İlkokul, ortaokul derecelerine göre biraz daha üst, zorlayıcı buluyorum. Biraz daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum yani.
13: Okulda hocalara karşı çok taraf seçiyorlar. Onların yüzünden de çıraklığı seçiyor. 2 sene bunun yüzünden kaldım. Hala 9. sınıfım. 18 yaşındayım. Çıraklıkta o işte çok zor oluyor. Hocalara karşı.
14: Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
15: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus'la var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76.7 uyuşturucu madde satıcı yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Ana Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
14: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi. Avrupa Birliği, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açtığını

0: bağlantılı Lord'u Washington'a büyükelçi atamasının ve Mayıs'taki yerel seçim mağlubiyetinin ardından hükümetinden gelen istifa çağrılarına kulak vererek İşçi Partisi liderliğinden ayrıldı ve yeni başbakan seçiminin yolunu açtı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünyadan haberler sona erdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Günün hava durumu raporuyla karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişler yaşanabilir. Sıcaklıkların hava normallerinde seyredeceği bugün, Kayseri merkezde beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına gelirsek, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarıoğlan ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Kırşehir 26, Niğde ise 27 derece ve son olarak büyük kentlerimiz başkent Ankara 27, İstanbul 28, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gün geçirecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Dijital Manşet.
0: Nöbetçi Eczaneler.
4: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kozaklı Kanlıca nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mehmet Han Neslihanoğlu olduğu öğrenildi. Neslihanoğlu'nun cenazesi dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Kocasinan ilçesi Boğaz Köprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla, iki kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler konulu paylaşımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücülerine toplamda 167 bin lira para cezası uygulandı. Kayseri'de faaliyet gösteren Evola Spor Kulübü mini takımındaki Lilya Pınar ilk resmi maçına babası Emre Pınar'la çıktı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus da var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcı yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn-i Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Efendim hepinize hayırlı akşamlar dileyerek yeni bir güne ve yeni bir programa başlamış oluyoruz. Sunat TV, Kayseri'de Kay TV, Erciyes TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan ve aynı zamanda Radyo Radar ve Kay Radyo frekanslarından canlı olarak dinlediğiniz basın masasında bu hafta Sunat TV stüdyolarından sevgili kardeşim Kürşat Açıkgöz'le beraber bugün itibariyle başlamış oldu. Sezonun son programı bugünün ve bu akşamın bizim için ilk programı diyelim. Kürşat'cığım kendi stüdyona bu sezon itibariyle yeniden hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar abiciğim.
0: Hepimize iyi yayınlar inşallah. Efendim malum yaz döneminin gelmesiyle beraber bizde hem sizlerin hem bizlerin yoğunluğu hem hava saatlerinin birazcık farklılaşması hem de birazcık dinlenme ihtiyacı belki de ara dönemlerde arada bir es geçtik. Geçen hafta yapamadık. İstanbul dönüşünden sonra sizin Ankara programı vesaire derken bu haftaya nasip oldu. Bu hafta da inşallah güzel dolu bir programla sezon finalini yaparız ve memleketin meselelerini konuşmuş oluruz. Efendim çok fazla gündem var. Bir taraftan da bazen gündemi yakalamakta biz dahi zorlanır hale gelmiş olduk. Geçtiğimiz hafta hareketli geçti ki bir önceki haftada zaten program yapamadığımız için başka bir hareketlik vardı. Çok büyük bir uyuşturucu operasyonu Cumhuriyet tarihinde ne yapıyoruz acaba dediğimiz bir noktaya gelmiş olduk. Kayseri Emniyeti'nin yapmış olduğu bölge illerde de yapacağı operasyonla beraber başka bir pozisyon çıkmıştı. Birazdan bunları konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bizim de sizlere gerek Sunat TV'nin gerek Kayseri Radar'ın canlı yayınlarla ya da haberleriyle ulaştırmaya çalıştığı Kayseri Günleri ve beraberinde Kayseri Kahvaltısı vardı. 8. Kayseri Kahvaltısı ve 2. Kayseri Günleri. Kürşat kardeşimle beraber oradaydık. Birazcık oradan size dedikodular ve olan bitenleri anlatmaya çalışacağız. CHP'de işler karışık. İl başkanlığı bugün yarın görevden alındı ya da yazısı geldi diye bekliyoruz. İlçe başkanlıklarında atama var. Atanan ilçe başkanlıklarına ilin tepkisi var. Disiplin sürecini başlatması var. Orada sular durulmuyor. Mutlak mutlan sürecini ve CHP'nin sürecini beraberinde konuşmuş olacağız. Geçtiğimiz hafta sonunda yani bu hafta sonunda sınav ve sınav maratonundan çıkan 2,5 milyon öğrencinin hali ve ahvali var. Bundan bahsedeceğiz. Büyük Sanat Vakfı'nın Hulusi Akar Başkanlığı'nda yapmış olduğu Kayseri'de iki bakanın ziyaret ettiği Erciyes Zirvesi'nden ve zirve sonrası yaşananlardan bahsedeceğiz. Kayseri için İSO ilk 500 listesinde yer alan firmalarımızın durumlarını ve haberlerini konuşacağız. Bakalım şimdilik bunlarla başlayalım. Yeniden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kürşat'cığım dev uyuşturucu operasyonun detayları birazcık sende var. Bana da göndermişsin, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta ben de hastalık, sağlık, hastane vesaire derken aile fertleriyle alakalı birazcık buradan dolayı ben birazcık gündemden uzağım ama gündemin adı narko kapan operasyonu oldu. Şehit İbrahim Birol operasyonuyla Kayseri'de 261 gözaltı, 211 tutuklu ve 50 adli kontrol şartı gerçekleştirildi. Operasyonda 2500 personel, 632 ekip, 1 helikopter, 1 drone, 1 İHA, 10 narkotik dedektör köpeği kullanılmış oldu ve bol miktarda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Tabiri caizse herhalde emniyetin hedefleri de şuydu. Torbacı bırakmayacağız dedi ve torbacı bırakmak için Kayseri'de çok geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ertesi günün sabahında da Vali Bey önderliğinde bir basın açıklaması yapılarak operasyonun detayları anlatıldı. Yeniden şehit İbrahim Birol kardeşimize Allah'tan rahmet dileyelim. Onun adını veriyoruz. Çünkü o da bir uyuşturucu operasyonu sırasında, bir kovalamaca sırasında hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirmişti. Şimdi İbrahim Birol operasyonunun detaylarını senden birazcık da alalım kardeşim.
1: Yani şöyle, tabii uyuşturucuyla Kayseri'de çok ciddi anlamda mücadele edildiğinin farkındayız. Uzun yıllardır, özellikle ben 2016 yılından itibaren bu işin kamuoyu oluşturulması yönünde hem kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan hem işte basın yayın kuruluşlarımızdan bunu gündeme getirmeye çalıştık. Aşağı yukarı 9-10 yıl oldu Mustafa abi.
0: Evet.
1: Yani 9 yıldır narkotik operasyonlarına işte yeri geldi ben katıldım, yeri geldi ekibi gönderdik, yeri geldi emniyette bunların işte çekimini yaptık, kamuoyuyla paylaştırdık. O günkü problemimizin temeli şuydu: kamuoyunda devlet uyuşturucuyla mücadele etmiyor
0: algısı
1: vardı. Torbacıyı alıyor, bırakıyor, asıl satıcılara ulaşılmıyor algısı vardı. Tabii biz bu ne yapıyordu? İhbarları zayıflatıyordu. Devletin vatandaşı olan güvenini kırıyordu.
0: Evet.
1: Tabii biz o günden itibaren özellikle basın noktasında, Kayseri'deki siz de dahil duyarlı meslektaşlarımızla beraber bu işin kamuoyu oluşturulması noktasında ciddi bir emek verdik. Tabii gel zaman git zaman pandemi akabinde yaşanan süreçler son 3 yıldır da özellikle Kayseri'de İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'ın göreve gelmesiyle birlikte, bir öncekiler görev yapmadı demiyoruz ama güzel bir şehri analiz etme durumu oluştu. Yani o pandemi, deprem, hani o işlerin yoğunluğunun akabinden artık hani bu yoğunluklardan dolayı hatırlarsan abi, bir dönem deprem sonrası hırsızlık, evden hırsızlık sayısı çok aşırı noktaya gelmişti. İşte cezaevinde İşte suçluların işte bir şekilde salıverilmesi falan filan biraz emniyetin...
0: Pandemi ve pandemi sonrası daha çok hatta.
1: İşini zorlaştırmıştı. Şimdi 3 yıldır Kayseri'de bunun altyapısı hazırlığı yapıldı. Özellikle il emniyetimiz, jandarmamız, işte diğer güvenlik kurumlarımız bu konularda hep hassas oldular. Son operasyonda da sağ olsun Sayın Valimiz uzun zamandır bunu gündeme getiriyor. İşte Kayseri'de uyuşturucuyla sadece güvenlik güçleri noktasında mücadeleden ziyade uyuşturucuya bağımlı olanların tedavisi noktasında da bir takım adımlar atıldı. Yani kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluşturulmuştu. Kamuoyundaki en büyük beklentinin bir tanesi şuydu. Önemli olan bataklığı kurutmak deniliyordu. Evet. Hep torbacıyı alıyorsunuz. İşte asıl bunu satanlar nerede dedikleri. İşte o asıl satanlar burada. Yani asıl mal tedarik edenler, asıl o torbacıları kullananlar burada. Burada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerinin yapmış olduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla gerçekleşen çok ciddi bir hazırlık aşaması olduğunu öğrendik operasyon sonrası. Aşağı yukarı 4-5 ay öncesinden düğmeye basılmasıyla aynı anda 260'ın üzerinde şahıs tespit edilip bunların bir kısmı satıcı, bir kısmı tedarikçi olanlar tespit edilip bununla ilgili devletimizin sunmuş olduğu teknik, fiziki tüm imkanlar kullanılarak Türkiye Cumhuriyet tarihinde Kayseri tarihinde yapılmayan bir operasyon yapıldı. Yani ilk defa bu kapsamda bir operasyon yapıldı. Burada tabii işte 4-5 ay önce takip alınanlardan işte bir tanesi süreçte vefat etmiş. İşte 5-6 tanesi yurt dışında. Onun dışında birkaç tanesi il dışında. Bununla beraber birkaç ilde kapsayan bir nokta atışı operasyonunda Kayseri'de özellikle uyuşturucu satıcılarına 261 kişi toplamda gözaltı yapıldı. Sabah şafak operasyonuyla 2500 emniyet personelimizin katıldığı, özellikle özel harekatçılarımızın, diğer işte terörle mücadele ekiplerimizin dahil olduğu çok kapsamlı bir operasyon yapıldı. Tabii alışkın olmadığımız bir operasyondu bu. O gün hem bakan yardımcısı hem narkotik daire başkan yardımcısı hem valimiz hem il emniyet müdürümüz sabah 7'de operasyonun elhamdülillah bir zayiat vermeden polisimizin işte biraz önce işte İbrahim Biroğlu şehidimiz adına yapılan bir operasyondu. Ki o da bir uyuşturucu işte barda pavyonda işte hesap kavgasından vefat etmedi. O da bir uyuşturucu müptelalarını işte satıcılarını yok edebilmek için görevini yaparken görev başında şehit oldu. Tabii kanı yerde kalmadı. Cenab-ı Allah tabii o kalp krizi geçirdi ama işte onu o sürece sürükleyen etkenler vardı. Velhasılı kelam Kayseri'de çok uzun zamandır yapılmayan hem valimizin hem emniyet müdürümüzün özellikle hakkını yemeyelim. Emniyet müdürümüzün bu anlamda ciddi bir hazırlığı söz konusuydu. 261 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bunlardan 211 kişi tutuklandı. Yani asıl kritik nokta buydu Mustafa abi. 50 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Genelde Kayseri'de operasyonu olur. İşte vatandaşta algı buydu. İşte 3 kişi alındı, 5 kişi alındı. Bir bakarsın işte arka kapıdan çıkıyor imajı oluşuyordu. Ki ben de bu işleri yakın takip eden bir gazeteci olarak zaman zaman yani özellikle teknik ve fiziki takipli dosyalarda yani hazırlıklı dosyalarda ya bu kadar serbest bırakılmayı anlamıyordum. İşte geçtiğimiz aylarda FETÖ'ye yönelik yine ciddi bir operasyon yapmışlardı. Onda da tutuklama sayısı çoktu. Yani bu operasyonun kritik noktası hem bu kadar şahıs toplandı. Bunların içinde hem satıcı var hem tedarikçi var. Ana satıcı dediğimiz isimler var. Hem buradan ciddi anlamda bir tutuklama çıktı.
0: Evet.
1: Yani bundan sonra da inşallah işte adalet mercilerimiz bununla alakalı bu milletin çocuklarını zehirlemeye çalışanlara karşı orada adliyede hukukun el verdiği ölçüde gereken cezayı verecektir diye umuyoruz. Şu an Kayseri'de ya şurada satıyor ama alınmadı denilebilir.

0: medya paylaşımı oldu. Yani hem Sayın Emniyet Müdürümüze hem Sayın Valimize bu operasyondan dolayı minnettar olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde gerçekten sen de uzun yıllardır işte takip ediyorsun abi, bu denli bir kapsamlı operasyon görmedik yani işin açığı.
1: Vallahi hepsine teşekkürü biz de bir borç biliriz. Ellerine emeklerine sağlık. Çünkü onlar bu operasyonu yüklendikçe etrafımızdaki satıcı sayısı, yeni zehirlenebilecek insan sayısı azalıyor. Önemli bir başlığa dikkat çektin. Sadece satanları engelleyerek bu işi çözme şansımız zor. Çünkü bir bulaş var. Yani alana bulaşmış bir de gerçek var. Bu gerçeği toparlamak için ulaşabilecekleri noktaları körlemek, rehabilite etmek, yetmedi gençleri buna bulaşmaması için başka şeylere meylettirmek ya da heves ettirmek gibi onlarca yük ve göreve sahibiz. Şimdi burada başta Vali Bey, Emniyet Müdürümüze, tüm Emniyet Teşkilatı'na, Jandarma Teşkilatı'na ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel bir iş ve güzel bir operasyon oldu ama şehrin ya da ülkenin topyekun olarak bazı şeyleri başka yerlerden görmesi gerekiyor. Kayseri'de sıfır uyuşturucu yapabilir misiniz? Bir, Türkiye'de bir şeyi sıfırlamadığınız sürece Kayseri'de yapamazsınız. Kayseri'de boğarsınız ama buradaki gelen insan Mersin'den alır, Adana'dan alır, Sivas'tan alır, Nevşehir'den alır. Bir şekliyle buraya giriş rahat olur. Yetmedi, buradaki insan oraya doğru gider. O zaman ne yapacağız? Ülke genelinde bunu, bu batakhaneyi ve bu bataklığı kurutmamız lazım. Basit gidelim Kürşat'cığım. Kumar bu ülkede legal iken Nevşehir'de dibimizde kumarhaneler vardı. Kumarı legal olmaktan çıkartıp ülke içerisinde kumarhaneyi yasakladın. Kumarhane bitti mi? Kaçak, göçek, kulüp var ama yayılım hızını minimize ettin. Şu an hedefte ne var? İşte Kıbrıs'a gidiyor, Vegas'a gidiyor. İşte atıyorum neydi? Gürcistan'a gidiyor. Buralardan bu ihtiyacını gideriyor. Peki sen bunu kapattığın zaman kurtarıyor mu? Kısmen. %100 mümkün değil. Çünkü insanlardaki bu heves ve telaş, bu sıkıntılı zaman ne yazık ki hepimize vuruyor. Burada da hepimizin dikkatli olması gereken başka bir nokta ortaya çıkıyor. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, etrafımızdaki insanların buna ulaşması ya da buna bulaşması mümkün. Bunu minimize etmek için de Allah razı olsun Emniyet Teşkilatı, Valiliğimiz, Jandarma Teşkilatımız güzel işler ve güzel operasyonlar yapıyor. Allah ayaklarını taş değdirmesin. Şimdi yakalanan miktarlara, şekli, şemali baktığın zaman birileri için anlamsız ama çocuğunuzun bedenine gelecek o sentetiklerden bir tanesi çocuğunuzun tüm hayat akışını değiştirebilir. O kadar da küçük ya da o kadar da ya diye görmeyin ki kapsamlı operasyonun içerisinde bu kadar insanın aynı anda, aynı gün içerisinde, aynı operasyonda gözaltına alınması, derdest edilmesi, toplanması,
0: bir tutuklanması. Bir kişinin bunu tanımadan bir de.
1: Yani bu zor bir işti, zor bir operasyondu. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Burada genellikle şu çıkıyor. Ne yazık ki bu çıkıyor Kürşat'cığım. Konuşuyorsun, ne diyorsun? Ya diyor, demek ki diyor. Şimdi mesela muhtemelen Vali Bey o gün o açıklamayı yaparken bundan korkuyordur. Hatta o gün ben katılamadım. Mülhemdeydik beraber. Hatta sen de sonradan gelmiştin. Ben valinin programında yayınım olduğu için katılamadım. Biraz geç başlamış. Aslında katılabilirdim. Büyükşehir'in de programı vardı. Şimdi burada bu operasyon yapılınca vatandaş şöyle bir algı içerisine giriyor. Demek ki diyor Kayseri'de uyuşturucu çokmuş. Değil. Yani bunu şöyle düşünün. Kayseri'de hırsız çok mu? Çok yakalarsınız, çok çıkar. Az yakalarsınız, bu operasyonu yapmazsanız Kayseri'de uyuşturucu yok dersiniz. Bunu kendi yayınlarımda da söylüyorum. Yani işte ekibimizden, etrafımızdan benim bildiğim yok. Yani şu arkadaş madde kullanıyor diye bildiğim bir tanım yok. Benim için Kayseri'de uyuşturucu sıfır. Sıfır. Görmedim, duymadım ve bilmiyorum. Etrafımda da yok. Ama şimdi bu işin içine girmiş insanlar için bir alan. Operasyonun fazla yapılması, daha fazla insanın yakalanması burada çok olduğu anlamına değil. Tam tersine azaltıldığı, bataklığın kuruduğu anlamına gelir. Bunu şöyle düşünün. Sivrisinekler var ve siz diyorsunuz ki sivrisinek yok. Ve yetkililer diyor ki biz bugün 1 milyon tane ya da 10 milyon tane sivrisinek öldürdük. Sen diyorsun bu kadar var mıymış? Görmediğin için yok sayabilirsin. Ama bu bir gerçek. Bunun için bu anlamda vatandaşın vereceği ya da birilerinin vereceği tepkilere de dikkat etmesi konusunda önemsiyorum. Sebep şu, biz etkilenmiyoruz Kürşat, artık dilini anladık ama oradaki siyasetçi, oradaki bürokrat vatandaşın altına yolttuğu yorumdan etkileniyor. Diyor ki insanlar böyle mi zannedecek acaba diyor. Ne alakası var? Mesela Erva yapılırken bu şehirde çok tür uyuşturucu var diye mi yapıldı? Olmasın diye yapıldı. Yeşiler rehabilitasyonu yapılınca ne yapıldı? İnsanlar Diyarbakır'a gidiyordu, Bursa'ya gidiyordu. Şehrimde bu var. Yani senin gördüğün, görmediğin bu müptelalığa ne yazık ki bulaşmış ve bunun çaresini arayanlar var. Bu insanlar ta gidip de Diyarbakır'a vesaireye gitmesinler. Şehrinin dibinde böyle bir merkez var. Sivas'taki de, Nevşehir'deki de, Ankara'daki de, Konya'daki de bu rehabilitasyon merkezine gelebilsin diye yapıldı. Yani birileri bir iş yaptı, icraat yaptı diye ha demek ki bunumuz yokmuş diye düşünmemek lazım. Bu kısmı da buradan bakmak lazım. Ben yeniden her birini ayrı ayrı hem tebrik ediyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum. İnşallah bir kez daha yaşamamak, çıkan insanların, giren insanların bir kez daha aynı noktaya dönmemesi umuduyla en büyük rehabilitasyonumuz olacak.

0: Ama şunu herkes bilsin. Hırsızlığı ülkeden çekebilir miyiz? Mesela yoksulluğu, açlığı, cinayeti, gaspı, tecavüzü. Keşke olsa değil mi? Mesela hiç kimsenin intihar etmediği, hiç kimsenin trafik kazasına karışmadığı bir alan. Efendim siz bunları yakaladınız diye bunu azaltmaya çalışıyorsunuz. Bitmesi mümkün mü? Böyle bir şansımız yok.
1: Şimdi Kayseri geçiş bölgesi olduğu için Mustafa abi burada ister istemez bu tarz haberler de oluyor. Evet. Tabii bazen malın hepsi Kayseri'de satılıyor, Kayseri'de kullanılıyor diye de düşünmemek lazım. Özellikle Niğde'nin otoban yapılması, yani büyük şehirlerden geçişi kolaylaştırmış olması, işte buradan işte direkt işte Kayseri'yi açtıktan sonra da Malatya, Antep, Maraş oradan doğuya uzanması, işte diğer yandan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Bursa'ya ulaşması. Burada bir geçiş bölgesi.
0: Evet.
1: Bugün otobanın yapılmış olması da ister istemez orada güvenlik güçlerinin kontrolünü zorlaştırıyor. Yani otoban biraz kontrolsüz alan bu anlamda. Bunun da vermiş olduğu bir takım handikaplar var. Yani yakalanan malın hepsi Kayseri'de satılıyor düşüncesi yok. Tabii bir de bununla beraber konu açılmışken bir cümle de şöyle ekleyelim. Uyuşturucu gibi şu an çocuklarımızı tehdit eden en büyük unsur sanal bahis, sanal kumar.
0: Doğru.
1: Özellikle yasa dışı kumar. Bununla alakalı hem hukuki altyapının oluşturulması lazım. Hem bu anlamda ailelerin çok ciddi dikkat etmesi lazım. Biz çok hadise duyuyoruz, üzülüyoruz. Şu an gelişmekte olan bizim gibi toplumlarda, işte yeni yeni metropolleşen şehirlerde kolay para kazanma hırsı insanlar ister istemez işte bir takım yollara itiyor. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu satıcılığı. Çünkü oradaki kar marjı oldukça yüksek. Yani orada adam yatacağı işte 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl, 20 yıl onu hesaplamıyor.
0: Gözü görmüyor onu.
1: Gözü görmüyor. Bir tanesi de bu yasa dışı bahis dediğimiz olay. Bununla alakalı da ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Kayseri elhamdülillah asayiş noktasında toparlandı. Yani bugün şehir merkezinde yani 3 tane 3 kişinin böyle yan yana gezip etrafı rahatsız ettiğini göremeyiz.
0: Doğru.
1: Suriyeliler
0: de göremezsiniz.
1: Bak, Suriyeliler de dahil bu konuya göremeyiz. Bugün şehir bu anlamda çok ciddi bir noktada. Şimdi Adana'da bir ayda 52 cinayet işlenmiş. Kayseri'de 6 ayda 43 cinayet işlenmiş. Bu anlamda da bunların %68'i bıçakla, geri kalan işte %30 küsürü de silahla işlenmiş. Ve çok yabancıya karşı işlenen olaylar değil. Genelde aile içi falan gibi olaylar. Tabii birçok şehirde duyuyoruz işte Daltonlar, Casper'lar, işte Baykaralar falan filan. Elhamdülillah Kayseri'de bu anlamda yine yani emniyet müdürümüzün, sayın valimizin, başsavcımızın, güvenlik güçlerimizin, Kayseri'deki siyasilerimizin bu anlamda ciddi bir duruşu var. Yani Kayseri'de elhamdülillah bu tarz olaylar olmuyor. Bunun dışında baktığımız zaman ya hani şurada bir mafya grubu var. Bunların işte 100 tane, 50 tane, 20 tane silahlı adam var. Aman bunlar herkesten haraç topluyor
0: diye
1: endişe edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Herkes cebindeki parasını rahat harcıyor, dükkanını rahat açıyor, fabrikasına rahat gidiyor. Ha bunun dışında münferit biraz tefe tüfe olayları, işte tefecilik olayları Kayseri'de malum belli bir noktada. Bunun dışında bazen işte bu gayrimeşru şantaj, fuhuş, bu olaylar belli bir düzeyde çok olmamak kaydıyla. Elhamdülillah bu noktalarda da devletimiz tedbirlerini aldı, almaya da devam ediyor. Ama sadece şu an yani bu memleketin çocuklarını zehirleyen en büyük tehditlerden biri uyuşturucu ise diğeri de yasa dışı bahis var ve kumar. Bununla alakalı da dikkat etmemiz gerekiyor. Laf açılmışken işte Erva ile alakalı sağ olsun sayın valimiz 70 tanesini geride bıraktı. Belli bir noktaya taşıdı. İnşallah bu projede Türkiye'ye örnek olur. Sadece yani polisiye tedbirlerle belli bir noktaya kadar gidebiliriz. Ama her insan kendi vicdanının polisidir deniliyor. Bizler en azından bu memleketin çocuklarını spora, eğitime, işte milli ve manevi değerlerini öğrenmeye yöneltebilirsek en azından bir adım attığı zaman akabinde neyle karşılaşacağı bilgisini, onlara da şuurunu oluşturabilirsek bu tedbirler, polisiye tedbirleri de çok da gerek kalmaz gibi birçok iş ailede bitiyor. Sağ olsun yine söylüyorum işte marifet iltifata tabidir. Yani sayın valimizin Ervası gerçekten ansiklopedi olacak, üzerinde defalarca tez yazılabilecek bir alan haline geldi. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım.
0: Kesinlikle öyle. Emeğine yüreğine sağlık, senin de ağzına sağlık kardeşim. Şimdi Vali Bey için muhtemel itibariyle Temmuz ayı içerisinde bir kararname, kaymakamlar kararnamesi çıktı. Konuşuluyor. Olur olmazı bilmiyorum. Şimdi Vali Bey muhtemelen 4. yılı olduğu için muhtemelen istediğimiz şey bu değil. Ama muhtemelen görev yerini değiştirerek inşallah daha iyi bir yere, daha büyük bir şehre gider diye umut ediyoruz. Onun için iyi olan, çünkü devletin her yerde ihtiyacı var ve devletin valisi bugün Van'da, bugün Diyarbakır'da, yarın İstanbul'da, Edirne'de, Sinop'ta, Samsun'da her yerde görev yapabilir. Ki Gökmen Bey bence hem deprem döneminde hem de Kayseri üzerinde tüm krizlere rağmen, işte Suriyeli olayları, deprem zamanı, depremdeki reaksiyonlar dahil olmak üzere fonksiyonunu fazlasıyla yerine getirmiş. Erva gibi, kadın kooperatifleri gibi, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi gibi bir valinin boyunu aşan. Yani bizim valimiz de birazcık boydan kısa ama öyle değil. Vali koltuğunun boyunu aşan nitelikte işler yapmış ve güzel işlere imza atmıştır. Dediğim gibi kitap yapsanız, kitap yazsanız bunu bundan sonraki mülkiyecilere oturtur okutursunuz. Ama lakin işte işin üzerinde bir tarafında siyaset var. Yoksa bunu artık şehir de biliyor, konuşuyor. Mustafa Bey İçişleri Bakanı olmadan önce o İçişleri Bakanlığı için konuşulan isim de Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'ti. Biz buradan Vali Bey'i İçişleri Bakanı olarak göndersek ne kadar mutlu bir şehir olurduk. Düşünsene yani, ne kadar keyifli bir iş olurdu. Kısmet değilmiş ama yarın bir gün yeniden olmayacağıyla alakalı bir şeyimiz yok, garantimiz yok. İnşallah iyi noktalara iyi şekilde gider. Lakin buradaki lakin kısmının altını çiziyorum. Şimdi uyuşturucuyla mücadeleden tut da şehirdeki diğer aksiyonlara kadar Vali Bey dışında hareket edebilecek mekanizmalarımızın zayıflığını Vali Bey'in hareket kabiliyeti sonrasında bir kez daha gördük. Şimdi Vali Bey buradan gittiğinde yerine Kürşat Açıkgöz geldiğinde, misal veriyorum, Kürşat Açıkgöz de X ilin valisi. İşte Kürşat Bayram gelsin. Misal veriyorum, ya biri gelecek sonuçta, burası boş kalmayacak. Şimdi bu boşluğun içerisinde Vali Bey'in aksiyona kadar aksiyon almayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü Vali Bey sonrası bir yerde valilik yapmak çok zor. Afyon Valisi de bu derdi yaşadı. Şimdi bu arada şehrin bu boşluklara sahip çıkması gerekiyor. Mesela Ervalar, Vali Bey bir akıllılık yaptı. Kendi onun STK'sını, yürütme kurulunu vesairesini kurdu. Firmaları mihmandar yaptı. Yani bu burası sizin, burası sizin, buradan yapacaksınız dedi. Ama şu an hala insanlar şunu söylüyor. Vali Bey gidince bu Ervalar ne olacak? Şimdi zaten problem burada. Vali Bey sırtında getirmedi ki sırtında götürsün. Vali Bey bize bir şey öğretti. Kendi ekibiyle bir şey öğretti. Peki biz bu öğrettiği şeyi devam mı ettireceğiz, üstüne mi yapacağız? Vali Bey bize bir farklı bir valilik makamı öğretti şehir açısından. Çok az vardır böyle valiler. Şimdi bu Vali Bey'e gitti, yeni bir Vali Bey geldi ya da yeni bir Vali Hanım geldi. Şimdi bizim oturup bu yeni gelen valiye bu süreci anlatmamız lazım. Dememiz lazım ki şehir bundan çok huzurlu ve bizim bunu yapmamız lazım. Biz onun da popülaritesi için çalışıyoruz. Sonuçta devleti temsil ediyor. Ama yerine koyduğu yerde daha iyi işler yapmak için hareket ettirmemiz lazım. Bu bir. İki, siyasetin ve siyaset dışındaki bürokrasinin kesinlikle ama kesinlikle artık taşın altına elini koyması lazım. Bir şey olduğu zaman şehirde, Kürşat'cığım sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim çözer? Vali Bey'e bir soralım. Vali Bey'e bir söyleyelim. Vali Bey böyle bir dolgu oluşturdu bizim için. Şimdi Vali Bey gittiğinde ve yerine gelen Vali Bey ya da Vali Hanım bu işin toparlamasını bu kadar rahat yapamayacağını düşündüğümüzde yerine kimi koyacağız bu opsiyonun? Burada çok zorlanacağımız bir alan var. Bunun için siyasetçiye, geçen gün bir siyasetçiyle konuşuyoruz. Diyor ki ya bu bana düşmez ki diyor. 10 tane milletvekiliyiz. Ahmet de var, Mehmet de var, Hasan da var, Hüseyin de var. Şimdi 10 tanesi var. Şimdi bu bana düşmez ki. Ya ben de o zaman dedim ki hani o zaman bize de düşmez. Yani o radyo var, bu televizyon var, bu var, bu var, bu site var, bu sosyal medya var. Bana mı düşer şehrin derdiyle uğraşmak? Hepimiz aynıyız. Ya olur mu? Ya tabii ki olmaz. Seninki de olmaz. Bizim artık siyasette opsiyon alan, yükün altına sırtını koyan ve yükün üzerinde mücadele etme gücüne sahip ve bunu yaparken siyasi entrikalardan, dediki demişkilerden çıkarak, riski alarak şehri yönetmek adına ortaya çıkabilecek bireylere, vekillere, siyasetçilere, il başkanlarına, eski bakanlara ne diyorsanız ihtiyacımız var. Şimdi Vali Bey bu kadar şey yaparken risk değil miydi Kürşat? Yani Haseki Bakan'la çalıştı, Elitaş'la çalıştı. Beraberinde yine aynı bakanlığı döneminde Sayın Hulusi Akar geldi, onunla beraber çalıştı. Şehirde bir tane genel başkanı var. O dönem itibariyle iki tane genel başkan yardımcısı vardı. İsmail Bey'le genel başkan yardımcısı, Haseki'yle genel başkan yardımcısı. Şimdi tüm bu standartı, bir de eski takımımız var bizim. Yani eskiden işte İsmail Tamer'i de orada, Taner Yıldız'ı da orada, Bekir Yıldız'ı da orada yok mu? E bir de bunlar var. E ağır bir siyasi hat ve tüm bu siyasi hattın içerisinde Cumhur İttifakı bir taraftan, sol bir taraftan, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi vesairesi hepsi bir taraftan tüm bu hattın içerisinde bir operasyon gerçekleştirdi. Risk değil miydi bu? Yani o gün itibariyle iyi hatırla Kürşatçığım, bunu çok iyi hatırlayacaksın. Vali Bey turizmden bahsederken birileri rahatsız oldu. Gittiler o zaman için Haseki Bakan'a, siz yaptınız turizm ama birileri sahip çıkıyor dediler. Vali Bey işte Soğanlı vesaire derken bir anda Erciyes, Erciyes, Erciyes demeye başladı. Niye? Buradaki tedirginlik kavgaya sebep olacak. E şimdi tüm bu şartların içerisinde birileri bu oyunun içerisine dahil oldu. Şu an isterseniz Sayın Üsteseki'ye sorun, isterseniz Eltaş'a sorun, istiyorsanız Baki Ersoy'a sorun. Vali Bey nasıl biridir, ne yapıyor derseniz, ya işini yapıyor adam derler. Böyle valiyi bir daha bulamayız derler. Demezler mi kardeşim?
1: Evet.
0: Ha arkasından biz bunu istemedik diyorlar, sonu bilmem ama bize dedikleri bir hadise yok. E o zaman bunun yerine konulabilecek bir bürokratı, bir siyaseti veya siyasi algıyı koymak lazım. Şimdi bizim siyasetimize bir bakalım Kürşatçığım. İster Cumhur İttifakı modeliyle bak, istersen partilerin kendi içerisinde bak. Kıyasaya bir rekabet var. Herkesin kendi içinde döndüğü bir rekabet var. Rekabetin toplamında alnına yazılan çizgiye baktığın zaman hiç kimse rekabetten vazgeçmiyor. Biz kamera önüne çıkarsak olur mu ya? 10 vekilimiz var, onu da biriz diye başlıyoruz işe. Ya da İttifakta 8'iz ya da partide 6'yız, 2'yiz, 1'iz, hepimiz beraber 1'iz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Sürtsen bir araya gelmiyor bu adamlar. Büyükşehir Belediye Başkanı da vekil bir araya gelmiyor. Vekil ilçe belediye başkanı da bir araya gelmiyor. İlçe belediye başkanı büyükşehirle bir araya gelmiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Vali Bey bizim için bir toparlayıcı güçtü. Bu kadar dağınıklığın içinde şehrin bir problemi varsa abi şuna bir bak diye yanına gidebiliyorduk. Şimdi kime gideceğiz? Söylesene Kürşatçığım, şehirle alakalı problem olduğunda Vali Bey'in gittiğini hesap ederek soruyorum. Kime gideceğiz? Kime ne anlatacağız? Onun için birileri bu gidişten ders çıkartmalı ve birileri bu gidişin içerisinden bir başka hikaye yazmak zorunda olduğunu kafasına koymalı bence.
1: Evet. Şimdi yani muhtemelen işte Temmuz kararnamesi koydular adını anladığım kadarıyla. Temmuz'a bir kararname çıkacak. Evet. Yani genel ritüellere baktığımız zaman da Kayseri'de ekseriyet son dönemde işte 3-4 yılı 5 yılı gören vali sayısı çok az.
0: Doğru.
1: Yani yakın zamanda Şehmuz Vali işte 3,5 yıl görev yaptı.
0: Uzunlardan
1: biri geldi, Mayıs'ta gitti. İşte ondan önce işte Süleyman Kamçı kısa bir dönem valilik yaptı. O da bir 2 yıl gibi falan. Aşağı yukarı. Şemuz Valide'den önce kimdi abi? Süleyman Kamçı'ydı, doğru mu? Yani o da az yaptı. İşte Süleyman Kamçı'dan önce işte Orhan Düzgün. Yani şimdi Vali Bey bu da 4 yılı tamamladı. İşte 2022'nin Mayıs'ında gelse oldu 2026'nın Haziran'ı bir 4 yıl bitti. Muhtemelen bir önceki bakan döneminde merkez almaya çok çalıştılar anladığım kadarıyla ama bu dönem hem Sayın İçişleri Bakanı hem Bakan Yardımcıları Sayın Valinin çalışmalarından memnun. Buradan bir ile gönderecekler, yani merkeze alınma durumu söz konusu değil anladığım kadarıyla. Ama sınır hattında işte bir yere gider ama işte daha merkezi bir yere gider bilmiyorum. Onu da zaten açıklandığında görürüz. Yerine gelecek vali zorlanır mı? Muhakkak zorlanır. Bu kadar insana dokunmuş. Şimdi sen düne kadar valiliğe gidiyordun. Şimdi babam diyor ki, bizim Osman Müdür işte kulakları çınlasın. Babam Vali Bey'le görüşeceğim demiş. Abi ben bir randevu ayarlayayım demiş. Babam diyor ki ya ben valiye randevuyla mi gideceğim? Şimdi diyorum ki ya.
0: Valiye de randevuyla gitmezsek yoğun, kime gideceğiz değil mi?
1: Yoğun diyorum, tamam mı? İşte ha. Albayım diyorum, işte Vali Bey çok yoğun, seni çok sever. İşte Osman Müdürüm hani zaten boşluk olsa seni alırdı. Ben diyor bu şehirde valiye randevuyla mı gideceğim? İşte babam huyunu da biliyorsun abi, tamam mı?
0: Aksi.
1: Şimdi şimdi Rıfat Açıkgöz gibi alışmış yıllardır hani adam işte 40 yıl önce gidiyormuş valiliğe. Aynı kapıdan giriyormuş işte valinin yanına falan. Hani şimdi Gökmen vali döneminde de devletin kapısı herkese sonuna kadar açıldı.
0: Doğru.
1: Herkes çok rahatlıkla randevulu randevusuz ziyaret etti, gitti, istediği zaman ulaştılar, istediği zaman görüştüler, istediği zaman çağırdılar. Sayın Valide Allah razı olsun, kendi yok, Allah'ı var. Yani gerçekten duruş sergiledi. Yani ben iyi bir yere de gitsin de İsterim işin açığı. Hani şahsi kanaatim de öyle. Hani kalsın 5 yıl daha görev yapsın. Biz çok memnun oluruz ama kendine üzülürüm. Çünkü bu kadar yükü taşımak kolay değil. Herkes bir yandan kesinlikle mesaj atıyor. Öyle. Herkes bir yandan gidiyor. Hani ilk geldi Kayseri'de işte turizmle alakalı bir takım çalışmalar yaptı. Evet, oldu bir şeyler. Oradaki defansı da gördü. Ama baktı Kayseri insanı dokunanı seviyor. Kayseri insanı yapılanı unutmuyor. Hani belki işte Soğanlı Vadisi'ne yapılanı işte bak bugün bile unuttuk sayarken saymıyoruz. Ama insana dokunduğu projeleri sayıyoruz. Sayın Vali Kayseri'nin gerçekten sosyal, psikolojik yapısını çözdü. Buna yönelik de projeler ortaya koydu. Bu şehrin çocukları için de mücadele etti. Yerine gelen eğer bunu doğru analiz edebilirse, hani doğru kaynaktan su içer, doğru noktada yönlendirilirse olaylara yine Gökmen Vali açısından, yine devlet açısından bakmayı başarabilirse o da başarılı olur. Ha zorlanır ama 3 gün zorlanır, 1 hafta zorlanır, 1 ay zorlanır. Ondan sonra insanlar bu şehirde devleti seviyor. Yani Kayseri devletini seven, sayan, devleti için canlı işte biz işte sabahtan bu yana övüyoruz işte hani sırtını alıp götürmüyorlar ki hani biz ne kadar marifet iltifata tabi onlarla ilgili olumlu şeyler söylesek onlara bu şehir için daha çok iş yapacağına inanıyoruz. Yoksa para almıyoruz, pul almıyoruz.
0: Bir de yiğidi öldür hakkını yeme var.
1: Yani o, adam o da bir işin şey ayrı bir yani. Boyutu. Aynen. O da işin ayrı bir boyutu. Velhasıl giderse ne olur çok uzatmak da istemiyordum da. Şimdi şehirde aslında denge taşları yeniden kuruluyor. Sayın Hulusi Akar'ı aktif görüyoruz oyun kurucu noktasında. Yine işte güç dengesinde Sayın Ayşe Bühüler terazinin bir kefesinde. Ama ben özellikle son 1,5 yıldır tarihi de doğru söyleyeyim. Sayın Memduh Büyükkılıç'ın aslında bir şeyler yaptığını görüyorum. Hani bu sadece Salt Belediye Başkanlığı değil. Yani evet Sayın Büyükkılıç bir önceki döneme nazaran bu dönem son 1,5 yıl. Yani evet. Son 1,5 yıldır hal hareket, davranış, tavır, reflekslerine baktığın zaman abi hem şehir için ben buradayım imajı veriyor, hem sorumluluk alıyor aslında. Hani sen işte Vali Bey giderse kime diyeceğiz dediğin noktada aklıma Sayın Büyükkılıç geldi. Evet yeni gelen vali şehri tanıyana kadar eğer veya sahip çıkılması gerekiyorsa biz Memduh Başkan'a diyebiliriz. Şu an onda o potansiyeli, o yükü görüyorum. Yine Sayın Hulusi Akar'a işte Sayın Bakanım bu proje şehrin projesi buna sahip çıkılması lazım denildiği zaman elini taşın altına koyabileceğini görüyorum. Bunun dışında tabii işte yarın neler olacak çok bilmiyoruz ama işte kısa süre sonra da bir seçim var. Bunu da artık görüyoruz. 5 aya olur, 7 aya olur, 1 yıla olur ama herhalde 1 yılı aşırmadan bu işi yapacaklar. Belki yarın, belki yarından yakın diyor ya abi. Şehrin dengesinde de ben öyle görüyorum. Hani çok detaylandırmayayım. Şu an Sayın Büyükkılıç ana aktör. Sayın Hulusi Akar ana aktör. Onun dışında işte Sayın Çopuroğlu'nun, Cıngı'nın, işte Sayın Bayar Üssoy'un, işte Sayın Ayşe Böhüler'in, yine işte Sayın AK Partili Başkan'ın, ilçe başkanlarının, işte Melik Gazi Kocası'ndan Talas, işte Hacılar Belediye Başkanları'nın kendi yönlerinde bir gücü var. Onlar da güç dengesinin bir kefesinde. Ama bugün işte Sayın Elitaş'ı baktığımız zaman ana aktör olarak şu an söylememiz mümkün değil ama ana koruyucu diyebiliriz ona. Yani sistemi korumak adına. Hani şimdi yarın Sayın Elitaş'a gidip işte efendim Vali Bey gitti Erval'a sahip çıkılması gerekiyor dediğiniz zaman işte Sayın Elitaş direkt kendi değil ama hani buradaki sistem üzerinden o işi yürütebilir. O bu işin ana kolonun koruyucusu diyebiliriz. Tabii Sayın Öseseki var AK Parti'nin kendi dengesinde. Şu an çok aktif değil. Aktif ama aktif değil öyle söyleyeyim. Yani şehirde yeni vali kime yakın olacağıyla alakalı geldiğinde kimin referansıyla geldiğinde nihayetinde işte buraya bakan atanacak. Bitireyim abi. Çok da fazla fazla da konuşmak istemiyorum işin açığı da. Şimdi buraya bakan atanacak. Buraya işte vali atanacak. İşte Sayın Bakan nihayetinde AK Parti'nin bakanı yani şu an.
0: Doğru.
1: Tutup işte direkt MHP'ye sorup atayacak hali yok.
0: Yani bu diyecek ya Kayseri'ye
1: kimi getireyim işte ben işte Niğde'den çektim işte Muş'tan çektim işte Van'dan çektim anlatabiliyor muyum? İşte bu valimi Kayseri'de daha başarılı olur. Bu valimi dediklerinde bunu hani soracağı isim listesinin işte bir kısmını biraz önce izah ettim. Nihayetinde yeni gelen vali bey de refere olduğu kişiler üzerinden şehri tanıyacak. Ona göre de bir hareket alan çizecek. Hani yönetilebilir. Ben risk görmüyorum. Erval'a da biz sahip çıkacağız. Kadın kooperatiflerine sahip çıkacağız. Sayın Valinin işte gittikten sonra turizmle alakalı çizmiş olduğu rotalara sahip çıkacağız. İşte uyuşturucu rehabilitasyon merkezine sahip çıkacağız. Bunları biz gazeteci olarak biz ikimiz çıkarız yani. Hani ben çıktığımız zaman da...
0: Benim de korkum bu.
1: Yok yok yeter. Biz sahip çıkarız. Biz çıktığımız zaman da yeter Allah'ın izniyle. Yani onların peşini bırakmayız.
0: Yani burada, buradaki hikayemiz şu Gülşah'cığım. Tabii ki sahip çıkacağız memleket için ama insanlara dışarıdan ve uzaktan kolay geliyor. Yükümüz ağır. Rabbim yükümüzü hafifletsin. Yükü ağır olanların da yükünü hafifletsin. Ama şu an itibariyle gerçekten bazı siyasi alanların bu işin içerisinde olması ve rahatlaması konusunda ciddi anlamda bir ihtiyaç söz konusu. Çünkü biz sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorsun. Şehirde bazen bazı işler için inanılmaz derecede bazı eforlar sarf ediyoruz. Çok ufak defansların içerisinde yok olabiliyoruz. Onun için inşallah Vali Bey kalır tabii ki ama kalmayacağını bildiğimiz için söylüyoruz. Hani bu bildiğimiz derken bunu bir öngörüsel olarak söylüyoruz. 4 yıl geçmiş. Vali Bey'in yerine gelecek kişinin de gerçekten şehrin ahengine rahat, şehri istediği kıvamda toparlayabilen bir alan oluşturmasını temenni ediyoruz. Yani yoksa diğer türlü iş başa düşecekse işimiz zor.
1: Yani son cümle abi, Sayın Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten bu özellikle kadın kooperatiflerinde paydaş olduğu için yani projelerin oradan aksamadan yine tedarik noktasında, yine işte ihtiyaç noktasında sürdürülebileceği kanaatindeyim.
0: İnşallah. Valla temennimiz o yönde. İnşallah Vali Bey'in sonrasında da güzel bir dönem yaşarız diye umut ediyoruz. Temennimiz o. Bunu da ne zaman olacağını muhtemelen bizim sezon aramızda bu olacağı için bunu da sezon başlangıcında görmüş ya da görüştürmüş oluruz. Efendim Hulusi Akar'ın başkanlığındaki Büyük Sanat Vakfı Erciyes Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tarım Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı, TOB Başkanı dahil olmak üzere Sanayi Bakan Yardımcısı dahil olmak üzere dolu dolu bir program açıklandı. Aslında program üretilebilir, sürdürülebilir ve güvenlik açığını toplayabilir bir tarım, bir doğa ve bir çevre üzerine kurulmuştu. Ama Hulusi Paşa'nın, Sayın Hulusi Akar'ın Kayseri Milletvekili olması, eski bakan olması, Milli Savunma Komisyonu Başkanı olması, beraberinde bu vakfın başında bulunması şehirdeki hareketliliği başka bir noktaya getirmiş oldu ve bence de güzel bir noktaya getirmiş oldu. Bakanların ziyaretleri, şehirle alakalı övgü dolu sözleri ve yapılan işlerin niteliğini görünce de ellerine kollarına sağlık diyoruz. İnsanlar şöyle düşünüyor bazen, yine insanlar düşüncesinden takılmadan söyleyeceğim bunu ama ya geldi de ne oldu Kayseri'ye diyor. İşte geldi ne oldu kısmı, ben mesela Bayar Özsoy salonun çıkışı tarafında bekliyorum. Bayar Özsoy Tarım Bakanı'nın koluna girmiş, develi ikinci merhaleyi bahsediyordu. Hatta Tarım Bakanı da ya yeter abi filan diyordu. Yani hani buradaki taciz için, zorlama için, zaman geçirme için hepimiz için önemli zamanlar getiriyor ve inşallah da bizim bürokratlarımız, siyasilerimiz Kayseri için istenen ve beklenen şeyleri almışlardır. Hazır gelmişken bunun da kararını verelim demişlerdir ama hepsinin ötesinde sıcak ilişkiler kuruyor. Yani şu an işte atıyorum daha önce hiç gitmedi diye bir gitmiştir de yani misal veriyorum Talas Belediye Başkanı hiç gitmemiştir Tarım Bakanı'na dediğinde buradaki o merhaba beraberinde bakanım böyle bir problem var gelin de görüşelim açabilir. Hakeza Çevre Şehircilik Bakanı biliyorsun bizim belediyelerimizin olmazsa olmazı. Arsayı oradan alıyoruz, oradan veriyoruz, TOKİ'yi onunla yaptırıyoruz. Bu anlamda verimli bir program olduğu kanaatindeyim. Tabii ki rutin ziyaretler var. İşte parti ziyareti, valilik ziyareti gibi rutin faaliyetler var işin içerisinde. Bir de en sonunda Çarşı Melikgazi'nin resmi açılışı gibi Tarım Bakanı gelmişten bir kurdelesini keselim dedi. O da olaylıydı. İşte atanamayan ziraat mühendisleri değil mi herhalde? O bir çiçek vermeye çalışıyor. Oradan birileri yol alıyor. Oradan yürüyor. Yani bir de ya çok güzel bir şey söylemiş. Kimdi tam hatırlamıyorum. Ya atamak zorunda mı kardeşim bu adam sizi? Yani hani düşünsene ben ziraat mühendisi okudum. Tarım Bakanlığı beni atanamadı. Atanamayan nedir? Yani öğretmen mi bu? Hani atanamayan diyoruz. Buradan aldık yürüdük. Bir genç ufaklığın parti çıkışıydı herhalde. Bir evletme çabası var vesaire. Böyle renkli tablolar da var işin içerisinde. Bana haberci arkadaşların ellerine kollarına sağlık ama mantığı birazcık daha haberciden gazeteciliğe doğru çevirirseniz memleketin ne faydası var da ister istemez sorgulamamız gerekiyor. Ben güzel bir program olarak buldum. Şehre iki bakanın aynı anda gelmesi ki üçtü biliyorsun Sanayi Bakanı son anda yardımcısını gönderdi. Sayın Kacır da gelecekti. İki bakanın, üç bakanın katıldığı bir program. Bir eski bakan var Hulusi Paşa. TOBB başkanı var. O da Kayserili. Bence önemli ve nitelikliydi. Şehir için bunların devam etmesi. Bu tür zirvelerin daha dolu kalabalıklarla, daha istikşafi görüşmelerle, karşılıklı diyaloglarla, münazaralarla düşünsene hani bakanım şu problemimiz var, bizim şu projeye ihtiyacımız var. Hazır gelmişken şuraya gidelim işte Sera OSB'ye gidip Tarım Bakanı'na gösteriyorsun. Bunlar da bir şey, bunlar hatta çok önemli şeyler. Bu anlamda getirenden, götürenden, organize edenden Allah razı olsun diyelim. Benim tespitlerim böyleydi. Çok negatif bir durum yok. Tam tersine ben bakan gelişlerini, Asaki Bakan hatırlıyor musun? O yeniden Cumhurbaşkanı, bakan olduğu dönemde bu yeni dönem dedi. Bundan sonra her hafta 15'te bir bakan getireceğim buraya demişti. Bir sürede yaptı bunu. Devamı gelmedi ama bir sürede yaptı. Önemliydi çünkü ne alıyorsak onlar gelince alıyoruz. Başka türlü alamıyoruz. Buyur kardeşim yorumlarını alalım.
1: Tabii birinci Erciyes Zirvesi'nin yapılması Kayseri için önemliydi. Bu programın organizasyonunu işte Sayın Hulusi Akar yaptı. O düşüncesini ortaya attı. Yine bunun işte Mart-Nisan gibi yapılması planlanırken işte bu tarihe kaldı çeşitli gerekçelerle. Tabii Kayseri'ye bakanların gelmiş olması güzel. Organizasyon güzel. Bu anlamda bir sıkıntımız yok ama Erciyes'in yani birinci Erciyes zirvesini yapıyorsak bizim bunu ya muadil aylarında Erciyes'te yapmamız daha doğru olur. En azından ikincisi için bir ön fikir olsun muhakkak bunu ifade etmişlerdir ama biz de kamuoyuyla paylaşmış olalım. Bu önemliydi. Yani Erciyes zirvesinin Erciyes'te yapılması hatta oraya böyle bir sosyal donatı bir toplantı merkezinin yapılmasının bir ön fikri bugün yani kulaklarında çınlayabilir. Yani biz bu tip organizasyonları yapıp Kayseri'yi tanıtacaksak, Erciyes'in işte reklamını yapacaksak, Erciyes Dağı'na böyle toplantı ve organizasyonlar yapabileceğimiz büyük bir kongre merkezi. Yine alt tarafı işte sosyal donatı, işte ticari merkezler olabilir. Bu fikrin hayata geçmesini ben önemsiyorum. Çünkü biz Erciyes Zirvesi'ni Erciyes Üniversitesi'nde yaptık, güzel. Ama salon küçüktü, yetmedi. Birçok kişi ayakta kaldı, daha geniş kitle olabilir miydi? Olabilirdi. Demek ki biz bunu daha geniş kitlelere de davet etsek bu iş olur. En azından birinci Erciyes Zirvesi'nde onu gördük. Tabii burada dediğim gibi Sayın Hulusi Akar'ın daveti üzerine işte bir bahsettiğin isimler geldi. Orada konuşmalar yapıldı. Sayın Murat Kurum da program sonrası Kayseri'ye 455 milyonluk Sayın Murat Kurum'un da Kayseri'ye 455 milyonluk kaynak hibe, işte araç ekipman desteği verdiği duyuruldu. Yani Halef Selef bakanlar yani Sayın Öztesekin'in memleketinde de bugüne kadar Sayın Öztesekin'in açıklamadığı rakamlar işte şunu verdik Kayseri'ye 500 milyon 1 milyar verdik işte Sayın Öztesekin döneminde bunları çokça duymadık. İşte birkaç emlak konut falan onların Kayseri'ye getirilmesi yine işte deprem konutlarında birkaç Kayserili firmaların ön plana çıkması gibi bir durum söz konusuydu ama ilk defa ben bunun da bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Bir siyasi mesaj olduğu kanaatindeyim. Yani Sayın Murat Kurum Kayseri'de bir önceki Çevre Şehircilik Bakanlığı memleketinde Kayseri'ye 455 milyonluk hibe desteğinde bulunduğunu Sayın Akar üzerinden kamuoyuna açıkladı. Bunun da okunması gerekir. Bunun da farklı yönlerden okunması gerekir diye düşünüyordum. Onun dışında tabii bir bakan daha gelecekti. Yani şöyle oluyor Mustafa abi, biz bile işte Ticaret Bakanımız Kayseri'ye geldi. İşte ben Kayseri BOS'u takdim ettim. İşte bir sonraki gittiğimiz bir yerde gördüğümüzde hani o yüz aşinalığı veya hatırlama ve efendim biz size bunu işte sunmuştuk yapmıştık. Bizde bile bunlar fark ediyor. O yüzden bu isimlerin Kayseri'ye gelmesi sadece İşte bir toplantıda yaptığı işte 15 dakikalık bir saatlik konuşmanın ötesinde ki işte Çarşı Melik Gazi'yi de Sayın Bakan işte Tarım Bakanımız açtı yumaklı. Ne güzel işte belediye başkanı da onu da oldu, mutlu oldu, resmi açılışını gerçekleştirmiş oldu. Hani bir bakan yapmış olması aslında bir bakanın gelmiş olması yapmış olduğunuz işin kıymetini kamuoyu nezdinde biraz daha değerli hale getiriyor.
0: Evet.
1: Dediğin gibi işte Sayın Bayar Ersoy diğer vekiller bakanlara taleplerini hızlıca iletmeye çalıştılar. Güzel bir ambiyans oluştu. Umarım devamı gelir. İşte yine Kayseri adına yapılabilecek, biliyorsun biz bir önceki programda şey konuşmuştuk seninle, Seyit Burhanettin Hazretleri ile ilgili konuşmuştuk, hatırladın değil mi abi? Hani oranın bir külliye gibi yapılması, bir Mevlana türbesine benzetilmesi, üstüne sembolik bir işte yapının mimari bir yapının oluşturulması, yanı başında duran işte kütüphanenin, eski kütüphanenin gerekirse yıkılıp yani bu alanın bu külliye benzeri yapıya kullanılmasını bahsetmiştik. İşte geçtiğimiz gün Sayın Hulusi Akar katıldığı bir televizyon programında buraya bir külliye yapılacağını, bunun hazırlıklarının Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını açıkladı. Yani Kayseri'nin artık böyle nitelikli projelerle, nitelikli işlerle ileriye dönük, yani en basit orada bir külliye olursa ne olur? Ya her zaman işte düğünde, sünnette işte gidiyoruz, biliyorsun işte o zaman da konuştuk. Ama faydalı olur, maddi manevi faydalı olur bu işler. Değer anlamında faydalı olur, sembol anlamında faydalı olur. Erciyesimiz var da konuşuyoruz. Yoksa mantığımız, sucuğumuz var konuşuyoruz. İşte biraz sonra Kayseri günlerini konuşalım.
0: Ondan sonra neyi konuşacağım?
1: Hadi Erciyes'i çektik. Erciyes dağımız yok. Konya gibi dağsızız abi. Mantığımız, sucuğumuz da yok. Çektik. İşte Kayseri Spor takımımız da yok. Ne konuşacağız abi? Kayserliyiz. Adam ya pinti diyor. Doğru mu abi? Bak kötü niyetli olanlar pinti diyor. İyi niyetli olanlar işte ticari zekanız yüksek diyor. Onun dışında neyimiz var abi?
0: Doğru.
1: Dışarıda konuşulacak.
0: Valla sahip çıkarlar ve çıkılsın. Bakanların ziyaretleri ve Murat Kurum'un Kayseri üzerinde yaptığını Öseseki'nin memleketinde Öseseki'ye gol atmak ya da burada şov yapmak gibi değil de ben birazcık daha şey gibi bakıyorum. Öseseki döneminden sonraki halef selef modundan dolayı şehir adına çok bir şey kopartamadığımız bakanlıklardan bir tanesi. Yaptık kısmen ama genelde Kayseri Spor'a falan çalıştırdık bakanlığı. O anlamda ben olumlu ve pozitif olarak görüyorum. Bakanların da yarın değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz. Kabine de bir değişiklik söz konusu olabilir. Bu bakanlar duruyordur, durmuyordur bilmiyorum ama bu ziyaretler önemli. Kayseri günlerine de dönelim. Kayseri günlerinde de gerçekten Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Bakan Yardımcımız, hemşerimiz, abimiz Sayın Mahmut Gürcan beraber eşlik ettiler. İstanbul Valisi beraber vardı. İstanbul'da Atatürk Havaalanı'ndaki Millet Bahçesi'nde gerçekleşti efendim program. Orada yöresel bu tür etkinlikler için, il etkinlikler için, şehir etkinlikler için bir alan yapılmış ve tüm şehirler için var. Daha önce Yenikapı'da bir etkinlik alanı vardı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olması, siyasi propaganda malzemesi olması. Biz bir öncekinde yaşadık çünkü. Yani Memduh Bey gelecek, açıklama yapacak ama arka tarafta Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı var gibi. Yani bu anlamda birazcıklar aldıkları yer vardı. Bunun için Atatürk Havalimanı'ndaki alanda bu iş gerçekleşti. Etkinliği konuşuruz ama etkinliğin öncesinde kurulan alanda Ticaret Bakanı'nın gelmesi, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bey'in yaklaşık 2-2,5 saat boyunca alanda tüm standları tek tek gezmesi, muhabbet edilmesi, ürün tanıtılması, konuşulması bence bu anlamda fuarın en değerli noktalarından bir tanesiydi. Yani ısrarla o gün sen daha henüz yetişememiştin. Mesut oradaydı, ekibin oradaydı. Oturup onlarla beraber muhabbet ettiğimizde Bakan Bey'den Kayseri üzerinde röportajlarımızı aldık, yapacaklarımızı yaptık. Çok nitelikli bir girizgah olmuş oldu. Alanın uzak olması, Atatürk Havalimanı'nda olması bilenler bilirler. O bölgenin birazcık şehir dışında olması sebebiyle Perşembe ve Cuma gün çok iştahlı geçen bir fuar organizasyonu yoktu. Yalana gerek yok. Yani sen ben biz oturduk, kalktık, muhabbet ettik ve hatta kısa süreler durduk. Ama cumartesi pazar itibariyle oranın da bir müşterisi varmış. Fena olmayan, bir öncekine nazaran diye bakacak olursak o Yenikapı'da çok çok daha fazlaydı. Ama yine de bölgesine ve durumuna göre fena olmayan bir iş vardı ortada. Ziyaretçileri de güzeldi. Siyaseti, bürokrasisi de güzeldi. Ama daha güzel olanı 8.'si yapılan Kayseri kahvaltısıydı. Bu sene benim 3. katılışım. Geçen sene de seninle beraber gitmiştik zaten. gelecektir aynı kahvaltıya. Kayserili iş adamlarının, sanayicisinin, siyasetçinin, İstanbul'daki Kayserili'nin bir araya geldiği, birkaç saatliğine de olsa kahvaltı edip muhabbet ettiği, şehirle alakalı dilek temennilerini söylediği önemli bir alan. Daha fazlası olsa, daha kalabalık olsak, daha fazla insanla yapsak, tabii ki gerçekten bunu herkes ister. İstanbul'da CVK Bosporus'ta yaptık. CVK'da Kayserili olunca onun temel adresi orası olmuş oluyor. Desteğimiz, isteğimiz ve temennimiz bu tür toplantıların daha yüksek katılımlarla gerçekleşmesi olur. Toplantı geçen yıla nazaran bir miktar düşük volümle geçti. Sebebimiz de şu: cumartesi günü akşam saatleri itibariyle biz toplantıyı hazırlanırken, kahvaltıyı hazırlanırken Kayseri Vali Yardımcımız Allah gani gani rahmet eylesin yerinden Şener Esmer'in ani bir kalp kriziyle vefat haberini öğrendik. Kalbi ölünce İstanbul'dakilerin bir kısmı yeniden döndü. İçeridekiler, dışarıdakiler, gelenler, gelmeyenler, Şener Bey'in cenazesi de bu anlamda zirveyi etkileyen unsurlardan bir tanesiydi. Ama Sayın Hulusi Akar, Sayın Memduh Büyükkılıç, Sayın Mahmut Arıkan, şimdi katılanlar üzerinde bakıyorum, Ayşe Hanım oradaydı. Bu isimlerin orada olması ve aksiyon alması ve bir şeylerin konuşabilmesi de bu anlamda güzeldi. Şehir adına güzeldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük, çok daha gelişmiş işler çıkar. Gelirken de, oradayken de arkadaşlar sordum da aynısını söylüyorum. Muhammed Ali Temel ve ekibi federasyon olarak işi bu hale getirdiler. Efendim daha iyisi o. Buyurun o zaman Ordu Meydan.
1: Evet.
0: Doğru mu? Yani biz şimdi burada yayın yapıyoruz. Efendim daha iyisini buyurun yapın. İstiyorsanız burada yapın. İstiyorsanız açın bir yerde yapın. Bir şeyi eleştirmekten daha ötesine bir geçmek lazım. Altyapısını da bir incelemek lazım. Bu anlamda emeği geçenlerin, Kayseri Federasyonu'nun, Muhammed Ali Temel'in ve ekip arkadaşlarının öncelikli olarak ellerine sağlık. Güzel bir işti. Biz de daha önceki yıllarda yaptığımız gibi mümkün olduğunca desteğimizle orada olmaya, alanda olmaya ve onları bu anlamda yaptıkları işin şehre duyurulması, ülkeye duyurulması adına önce olmaya çalıştık. İnşallah bizim de faydalarımız olmuştur. Buyur kardeşim.
1: Aynen abicim, emeği geçirene de teşekkür ediyoruz. Başta Kayfet işte Genel Başkan Sayın işte Muhammed Ali Temel ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Geldiler burada, işte belediyeleri, kurumları, kişileri ikna etmeye çalıştılar, anlattılar, davet ettiler, gittiler Ankara'da, İstanbul'da, ülkenin işte değişik illerinden çeşitli isimleri oraya getirmeye çalıştılar. Katılım bu noktada özellikle işte 8. Kayseriler Zirvesi yemeğinde pazar günü yapılan burada katılım güzeldi. Sayın Mahmut Arkan geldi. Yine Sayın Hulusi Akar, Sayın Ayşe Bühürer, Büyükşehir Belediye Başkanımız,
0: ot direktörümüz işte, vardı.
1: Ot direktörümüz falan böyle işte Sayın
0: SK üyemiz vardı.
1: İşte Akçadırcı geldi, hemşerimiz İhsan Akçadırcı falan böyle güzel, nitelikli işte Üsküdar Kaymakamımız geldi falan böyle nitelikli iş çıktı. Katılım güzeldi. Tabii daha iyisi olur mu? Her şeyin daha iyisi olur ama bu anlamda bura güzel gidiyor. Diğer yönden de Perşembe günü başlayan işte 2. Kayseri Tanıtım Günleri yapıldı. Tabii Yeni Kapı daha iyiydi. Bura biraz daha uzak. Ama en azından orada İstanbul'da yaşayan Kayseriler veya bölgedeki işte İstanbullular diyeyim artık, onların katılımı oldu. İşte özellikle cumartesi, pazar oraya gelen esnaf da daha iyiydi. İşte 3 yıl önce yapılan etkinlikte yine tanıtım gününde şunu yapamadık, işte afyon sucuğu satıldı. Doğru, satıldı mı satıldı. İşte bu dönem en azından Sayın işte Ticaret Borsası Başkanı işte Recep Bağlamış üzerinden gitti o iş. İşte o da tüm Kayseri firmalarını oraya getirdi bir şekilde.
0: Tüm en Kayseri firmaları da gelmedi. 2-3-4 tane firmamız vardı. Gelenlerin ellerine sağlık. Gelmeyenlere de kızmıyorum ama bir taraftan da bir ticareti yapıyorsak, bir işi yapıyorsak, mesela sen de gittin, ben de gittim. Para pul mu aldık? Yok, kendi cebimizden harcadık. Şimdi buraya gitmenin bazen bir maliyeti vardır ve siz bu maliyeti sucuk sektörü için, pastırma sektörü için, şehriniz için yapmak durumunda kalırsınız. Ve lütfen yapsınlar. Yani bu sadece birkaç firmanın altından üstünden girebileceği iş değil. Biz gelmek istemiyoruz, biz yapmak istemiyoruz değil. Bunun size maliyeti var. Bugün itibariyle bu firmalarımıza 50-100-150 bin liranın maliyetini dokunacak hali yok. Biz bile basın teşekkürü olarak gidip bu işleri yapıyorsak bir zahmet mabadınızı kaldırın, siz de bu alanda bulunun. Ondan sonra yarın bir gün bir şey olduğunda efendim bizim haberimiz yoktu ya da biz bilseydik ya da keşke böyle söyleselerdi demektense gidip en azından alanda biz buradayız demek lazım kardeşim.
1: Evet, hani bir dosta düşmana karşı derler, Kayseri'de el aleme karşı derler ya abi. Şimdi işte sen daha önce de gittin, standaştın, işte biz daha önce bir iki gün geldik, çekim yaptık. İşte ben özellikle mesela Erciyes TV'de devralınca hani dedim ki ya Kay TV Kayseri'nin adını taşıyor, Erciyes TV işte şehrin markası. Ya tam Hunat da öyle de işte Hunat yeni. Dedim ki yani hani yani o da olsun istedim yani. Hani anlatabiliyorum en azından o fuara gelen insanlar işte 30 yıl önce o kanalda işte haber izlemiş, 20 yıl önce haber dinlemiş falan, neyse herkesin iyi kötü işte bu Kay TV, Vezcez TV üzerinde bir anısı var. İnsanlar biliyor işte, bizi bilmese işte kanalı biliyor falan, yani o sorumluluk duygusuyla gittik. İşte masrafına katlandık, işte orada ne federasyondan ne işte bir siyasiden işte para talebimiz olmadı. Kendimiz gittik, kendimiz geldik. Hani şehir adına bunlar yapılması lazım. İşte sen de eline sağlık oradaydın. İşte ne oldu? İşte bakan geldi, bir mikrofon tutuldu. İşte kaymakam geldi, standa getirdiler. İşte bir açıklama alsanız efendim dediler. İşte orada oradaki kişilerin çıkıp işte kürsüden bir konuşması var. Bir de gazetecinin sorduğu soru üzerine işte bir
0: yönlendirmesi var.
1: Tabii açıklama yapması var. En azından işte pastırmamızı övdüler, sucuğumuzu övdüler falan. Bu şekilde onlar da en azından medyada az veya çok bir şekilde gündem oluştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonrakinde daha, tabii daha kapsamlı olabilir mi? Olabilir. Orada da buradan yerel yönetimlerin ciddi anlamda destek vermesi gerekiyor.
0: Vallahi burada sadece yerel yönetimler özelinde değil, bizim sektörler üzerinde de desteğe ihtiyacımız var. Mantıcısı da, yağlamacısı da, nevzinecisi de, diğeri de. Ya biz gitsek mi? Bunun için de bir konsorsiyum oluşturalım. Ya. Yine kamu ya da yerel yönetimler destek versin. Ulaşımına, lojistiğine, misafirhane ayarlarına başka bir şey yapalım. Şimdi niye gelmiyorlar, niye bunlar var diye soruyorlar arkadaşlar daha sonrasında. Birkaç arkadaşı da izah ettim. Gönül ister ki herkes orada olsun, şenlik havasında geçsin. Ama bunun da bir maliyeti var. Bu dengelerle beraber şehir adını toparlamamız lazım.
1: Yani şunu söylemek istemedim aslında abi, ama biz şimdi gazete işte yapıyoruz, işte Trabzon günleri, işte adamlar hamsiler işte dönüyor, işte diyor ki 500 ton hamsi dağıtıldı. Evet. Şimdi bu işin hakkı da, işin açığı, ya böyle bir ton mantıyı İstanbul'un atacağız, göbeğinde kuracaksınız, Guinness Rekorlar kitabına çağıracaksınız, diyeceksiniz ki biz bir ton mantı dağıtıyoruz, veya diyeceksiniz ki işte 100 metrelik işte sucuk, işte 100 metrelik pastırma olmaz da İşte ne bileyim işte 100 kilo pastırma, yani neyse adı, anlatabiliyor muyum abi? Hani böyle de bir şov yapacağız yani. Hani onun da sesini kesinlikle getireceğiz yani. O da büyük bir ihtiyaç. Hani biz burada zaman zaman yapıyoruz, işte Kayseri'de 500 kilo sucuk dağıtıldı, gastronomi günleri şu kadar mantı. Abi onun yerine İstanbul'da aslında bunu yapmak gerekir. Bu elzem yani.
0: Kesinlikle katılıyorum Kürşat'cığım. Bunu yapmazsak da sonucunu alacağımız işler birazcık zayıf kalır. Onun için herkes taşın altına omzunu koysun, elini koysun ve ortaya da gerçekten nitelikli bir iş çıksın diliyoruz. Yapanların, yaptıranların, ortaya çıkartanların da ellerine, kollarına sağlık. Teşekkür ediyoruz diyoruz. Efendim ISO 500'deki firmalarımız belli oldu. Bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Yükselenler var, düşenler var. Performansı nasıl buldun diye önce bir oradan başlayalım istersen. Çünkü biz haberi yapınca da birazcık farklı anlaşılıyor ama yapmazsak da olmuyor. Şimdi mesela tepe taslak olup bulunduğu yerden aşağı inenler var. Bir miktar yükselenler var. Durumunda sıkıntı olduğumuzu bilmemize rağmen sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Keşke olmasaydı dediğimiz insanlar var. Bunun için de bu hikayede bu beklenen listeyi birazcık bir beraber bakmak lazım. Kimler var? Şu an itibariyle 11 firma yer alıyor. Bunların içerisinde Hasçeli Kesacılar, Kayseri Şeker Fabrikası gibi firmalar var. Veri analiz raporları da çıkartmışlar zaten bununla alakalı. Ve burada da düşen çıkanlarımız var. Ben birazcık zayıfladığımızı gördüm genel itibariyle. Çok kritik değil yani. Tepe taklak olup düşmemişiz bir iki firma dışında. Ama bu 11 firmanın içerisinde bizim sanki Kaşe raporunda da bunu biliyorsun Kürşat'cığım, açık açık konuşmuştuk. Fazlasıyla da konuşmuştuk. Daha fazlasını yapmaya, daha fazlasını üretmeye ihtiyacımız var. O ISO ilk 500'ün içerisinde bizim 11 değil 20, 25, 30 ve hatta ciroları daha yüksek, ilk 10'a, ilk 15'e, ilk 20'ye girebilecek firmalar oluşturma mecburiyetimiz var diye düşünüyorum. Ve bunun için de giren firmalara tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah böyle çok çok daha başarılı işler yaparlar. Ama bu işleri yaparken de ben kısacık sayacağım. Hasçelik, Hasacılar Elektrik, Mega Metal, Kayseri Şeker Fabrikası, İstikbal Mumilya, Yataş, Bellona, bir tane firma ismi verilmiyor. Sersim Dayanıklı Tüketim Malları, Femaş ve Koreal Alüminyum olarak sıralanıyor. Toplamı da bu.
1: Buyurun. Yani bu sayının tabii artmasını umut ediyoruz abi. Evet. Üretmek zor, vergi ödemek zor, ihracat yapmak zor. Zor bir dönemde mücadele ediyorlar. Kayseri'nin güçlü firmalara ihtiyacı var. Ama istikbalin dışında böyle dünyaya, Türkiye'ye mal olmuş maalesef çok da markamız yok.
0: Evet.
1: Varsa da çok güçlü değiller. Bu anlamda en azından işte ilk 500'de bu kadar firmanın olması, en azından çok çok geriye gitmememiz de umut verici. Çünkü bakıyoruz çok devasa firmalar işte zaten bu içinde bahsettiklerinden işte İstikbal'dir, Hester falan satıldı yani artık onların sahibi. Kayseri'nin değil ama Kayseri'nin firması. Sayısı umarım artar diye umut ediyorum abi.
0: İnşallah diyelim, inşallah daha fazlasını yapar, daha fazlasını başarırlar diye de umut edelim. Temennimiz bu olmuş olsun efendim kendilerine. Yapanlara da yaptıranlara da yeniden hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Efendim CHP'deki mutlak butlan durumu ve sonrası Kayseri Teşkilatı var. Son notlarından bir tanesi de bu. İl Başkanı ile alakalı yazı bugün yarın geldi gelecek diye bekliyoruz. Bu arada ilçe başkanları atandı. İl Başkanlığı şu anki halihazırdaki hemşerin olan İl Başkanı kardeşimiz. Bunlarla alakalı disiplin süreci başlatacağız. Kabul etmiyoruz dedi. Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu dinamiğinin arasında CHP il yönetimi komple muhtemelen önümüzdeki hafta itibariyle hem değişecek hem parti binasını değiştirecek gibi görünüyor. Şu an hazırlıklar yeni partiyi kurmak noktasında. Ayın 26'sı yanlış bilmiyorsam bugün en 22'si. Bu hafta sonuna kadar oradaki o verilen imzalar ve CHP Genel Merkezi'nin bununla alakalı vereceği cevap önemli. Kimse kurultayın toplanacağını beklemiyor. Onun sonrasında da başka bir serüven başlayacak. Yeni parti kurulacak. Burada mahkeme devam etmiş olacak. Sol paramparça ama beraberinde Kayseri'deki dengeler de değişiyor. İl değişiyor, ilçe değişiyor, yönetimler değişiyor ve mutlak butlancılar yani Kılıçdaroğlu'cular ve Kılıçdaroğlu'cu olmayanlar arasında da denge gelip gidiyor. Sonucunu merakla bekliyoruz ama toplam itibariyle CHP'de ki bu dağınıklık yakın ya da baskın dönemde düzenlenebilecek seçimle alakalı kimsenin hazırlıksız olduğu anlamında da net bir şekilde belki de gelmiş oluyor. İl başkanımız da çok olmamıştı aslında, geçici seçilmiş gibi düşünülmüştü. Yani sen dur, kongre yapana kadar böyle bir çağrı heyeti gibi ilçelerde de buna benzer atamalar vardı. Ama görevden alınanlar göreve geldi. Kılıçdaroğlu'cu olanlar görevde. Muhtemelen de il içinde Feyzullah Keskin ismi ya da alternatif isimler var ama en çok Feyzullah Keskin ismi ağır basıyor gibi. Feyzullah Keskin yönetiminde yeni bir il başkanlığı olacağı, Feyzullah Keskin'le görüşüldüğü, Feyzullah Keskin'in de duruma pozitif baktığı, olur yaparım dediği öğrenildi. Sil baştan seçim veya seçimsiz yeniden bir hikayeye doğru dönmüş oluyoruz.
1: Evet. Tabii CHP'de sular durulmaz abi. Biz bazen yerelde konuştuğumuz için çok kıymeti olmuyor. Herhalde ev dana söküz olmaz diyorlar ya. Bizim 3 hafta önce konuştuklarımızı bugün Türkiye genelinde basın gündeme getiriyor.
0: Evet.
1: Yani ben CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası yapmış olduğum değerlendirmede işte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin bir parti arayışında olduğunu, hatta DSP ile konuştuklarını, hatta onların belli bir miktar ve üzerinde bir sayıda milletvekili talep ettiğini işte ben 3 hafta önceki buradaki televizyon programında ifade etmiştim bayram sonrası. Tabii baktığımız zaman işte bizim 3 hafta önce söylediğimiz bugün Türkiye'de yeni işte DSP'ye doğrulatıyorlar, yok işte sizden istedilerim falan filan. Şimdi burada yani Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli. Yani bu kriz devam eder, Ahmet gelir, Mehmet gider, Kemal Kılıçdaroğlu oradan kalkmaz. Özgür Özel ya bir parti alır, onu da işte bakanlığın onayı vermez, seçime girmez falan filan, işte yeni parti kurduklarında işte bir takım endişeler taşıyorlar. O süreci de bir şekilde neyse manipüle edecekler anladığım kadarıyla, veya bypass edecekler diyeyim, manipüle demeyeyim de. O süreci de bir bypass edip seçime girecekler, kafalarında farklı düşünce var. Bu yeni değil. Nasıl işte zaten CHP'de bu dava açıldığında, kurultay iptal davası açıldığında bir ekip bura iptal edilir mi diye düşünüyordu. İşte bir ekip de iptal edilmezse diye düşünüyordu. Şimdi iptal edilmezse diye düşünenler de, iptal edilirse düşünenler de hepsi bir hesap yaptı. Yani bunun farkındalardı. Yani Sayın Özgür Özel de yani mutlak butlanla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya geleceğini hesap ediyordu.
0: İhtimal ne olduğunu biliyordu.
1: Bir günde de sürpriz olmadı. Zaten onun öncesinde de ön hazırlıklarını yaptılar. Yani her türlü etkeni, işte fırsatı, imkanı nasıl değerlendiririzi konuştular. Bugün de bakıyoruz yine Türkiye'nin dört bir yanında işte CHP'li belediyelere yönelik bir takım operasyonlar yine gündemden düşmüyor. Diğer yandan bakıyoruz, birçok belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor.
0: Evet.
1: Hani önceden nasıldı, işte CHP'den DSP'ye geçiyordu, ANAP'tan Doğru Yol'a geçiyordu, işte ne bileyim işte Büyük Birlik'ten MHP'den işte İYİ Parti'ye geçiyordu falan, hani bir tangans yakınlığı vardı. Şimdi CHP'den AK Parti'ye geçiyor. Biz bu dönemleri şöyle hatırla abi, bundan aşağı yukarı 20 küsur yıl önce gördük. İşte Sayın Muharrem Eski yapan Kayseri milletvekili,
0: evet.
1: Yani hafızaların tazelesin izleyicilerimiz, bugün sezon finalini şöyle hakkıyla yapalım, herkesin
0: peki.
1: aklında kalsın abi. Yani bunu yıllar öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçmişti. Yani bu süreçler de yaşandı, bunlar olabiliyor. O dönemki siyasi konjektürü ve riskleri hatırlayalım, işte başbakanlık dönem var, işte Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olma durumu var falan falan falan. İşte MHP mecliste yok, işte HDP mecliste yok, işte iki partili bir dönem CHP ve AK Parti var. Bugün geldiğimiz noktada da yine böyle anormalliğin olduğu işlerde ben her zaman farklı bir bakış açısı ararım. Bugün yaşanan gelişmelere de baktığımız zaman Türkiye'de siyasi gündem normal gitmiyor. Anormal gidiyor. Anormal gidilen yerlerde de mutlak ve muhakkak siyasi irade kendini yeniler, güveni tazeler, milletin huzuruna gider. Yani önümüzdeki yeni yayın döneminde seçim kampanyalarıyla beraber açarız, ama CHP bu açmazdan kurtulamaz. Yani niye kurtulamaz abi? Ben sana 2023'te burada yapmış olduğum seçimlerde de sen hani ben beka falan dedikçe sen mesela ya ne alakada dediğin noktalarda olmuştur muhakkak. İşte onun öncesinde yapmış olduğumuz programlarda hani ben salt CHP düşmanı falan değil ama değiliz yani, CHP'ye bir Anadolu insan olarak düşman değiliz, ama CHP'ye uzun dönemdir bir sızma var. Yani çünkü CHP'nin Hakkari İl Başkanı'yla İzmir İl Başkanı aynı şeyi düşünmüyor. Yani CHP'nin Samsun İl Başkanı'yla işte Mersin İl Başkanı aynı şeyleri düşünmediği dönemleri atlattık. Yani CHP zaten yeni değil, 3-4 parçaydı. Yani bu seçimde bile hatırla abi, Afyon Belediye Başkanı işte hanımefendi çıktı. Ekrem İmamoğlu ve ekibine yani baş kaldırdı hatırlarsan,
0: evet.
1: Onlara. Hani CHP'nin zaten bu beklenen sonuydu. Bu noktaya da geldi. Hani il başkanı Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Siyasi gündem değişir, netice değişmez abi.
0: Hala senin gibi bakmıyorum bu konuya. Yani beklenen sıkıntı son, yok. Beklenen son diyoruz. Beklenen sonu Deniz Baykal'ı bu işin içerisinden Pensilvanya'nın oluşturduğunu düşündüğümüz kaset sonrasında alıp yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyan operasyon ne ise, şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı mantıkta başka bir kahramana dönüştürmeye çalışan operasyon da bu. Bu ülkede siyaset ya da
1: bence
0: beka
1: aynı
0: dediğimiz, siyaset ya da beka dediğimiz hadiselerde biz bakış açımızı dönemin konjektürü ve ihtiyaçlarına göre yeniden modelliyoruz. Yani dün itibariyle masanın altında kim var dediğimizi bugün masanın üstünde tartışıyoruz. Dün masanın üstüne koymadığımız insanları bugün koltuğumuzun altına alıyoruz. Bu ülke garip bir ülke. Bu ülke süreçlerine göre de garip bir ülke. Ve şu an itibariyle CHP'de eğer bir problem ya da yapılaşmadan bahsedeceksek, Deniz Baykal'ın oraya son dönem oturduğu dönemden başlayıp Deniz Baykal'ın gidişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyona girişi, bilmem kaç tane seçimi kazanmayışı dahil olmak üzere bu sistemine bakarsan niye gitmişti o zaman? Bu kumpas niye kurulmuştu o zaman diye de yeniden sorarım.
1: Abi, şimdi yine birkaç cümle ifade edeyim. Şimdi yani bu cumhuriyet 100 yaşında. Bu milletin yazılı tarihi 2200 yıllık, devlet kültürü de bununla paralel. Ama son 100 yıldır maalesef Osmanlı'nın da son dönemde bir takım entrikalar, şunlar bunlar bitmedi. Bugün de bitmiyor.
0: Evet.
1: Endişelerimiz her zaman var. İyimser bakmak durumundayız. Yarın işte bakıyorum şimdi FETÖ'cülerin tüm yayınlarını izliyorum. Yani benim artık gözlerim, kulaklarım yoruldu yani. Tamam mı? Mesela son dönemde FETÖ'cüler özellikle şu Ankara'daki çatı davasının işte bozulmasıyla beraber, yeniden yargılanmanın olmasıyla beraber Sayın Hulusi Akar'ı hedef tahtasına oturtuyorlar. 15 Temmuz'un işte kara kutusu olarak ifade ediyorlar. Falan falan atmadıkları iftira yok. Şimdi orada bir hareketlilik var. Yani buradan anladığım, orada bir hareketlilik var. Döndük. Bugün işte PKK'nın silah bırakması, şunu bunu falan, oraya işleyen bir süreç var. Oraya mukavemet gösteren bir yapı var. Yani işte bebek katilinin kendine faydası yok. İşte hani konuşuyoruz, işte anlatıyoruz da, hani yok serbest bırakılacak şu bu falan filan. Yok yani şu an mesela gündemde orayla alakalı ciddi bir kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Şimdi bazı konular da bizi endişelendirmiyor değil.

0: işte buyurun gelin. Yani yarın bir gün bunların devlette istihdamının önünün açılması söz konusu olabilir. Yarın bir gün bu tarz endişeler diyeyim muhakkak olabilir. Ama bu bir mücadele. Hani Deniz Baykal operasyon yapanlarla bugünkü operasyonu yapanlar bir değil aslında. Yani yapı değişiyor. Ben burada şu cümleyi çok önemsiyorum, onunla bitireyim abi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Diyor ki önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, her şey değişecek. Umarım Türkiye değişmez diyor. İşte biz bu noktadayız. Endişelerimiz hala var. Yani umarım Türkiye değişmezin altı çok başkadır. Endişelerimiz hala var ama biz bu işin kontratak kısmında olduğumuz için, mücadele kısmında olduğumuz için devlete, millete gelebilecek zararlara karşı medya gözüyle neler yapabiliriz düşündüğümüz için böyle değerlendirmek durumundayım. Yani yoksa aksine bugün yaşanan olayları siyaseten değerlendirip geçmek sadece günü konuşmak olur. Ama ötesinde belli bir süreç var. Bugün belki bize belli şeyler dayatılabilir. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi işte eli kanlı FETÖ'cülerin, eli kanlı terör örgütlerinin mensuplarının yarın bu coğrafyada yanı başımızda elini kolunu sallayarak gezebildiğini düşün abi. İşte Kayseri'den kaçan FETÖ'cülerin tamam hadi geldiniz buyurun dediğinde şimdi bile güçlüler. Şimdi bile yapıya hakimler. Veya işte bugün işte belli locaların, belli grupların, belli lobilerin işte İstanbul'u yönetmeye çalıştığını düşünün. Yani burada bir mücadele var. Endişe her zaman var. Ama mücadelede biz de hakkın yanında olduğumuzu düşünüyoruz yani.
1: Vallahi müthiş bir alan var. CHP'nin durumunu ve Kılıçdaroğlu'nun geleceğini CHP'liden çok başkaları düşünüyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Taraf değilim bu konuyla alakalı. Sadece sürecin getirildiği yer ve parçalanmış muhalefetin Türkiye'ye maliyetinin çok ağır olacağını söylüyorum.
0: Bu çok aynı ağır, noktadayız.
1: Çok ağır bir maliyet olacak. Ve bunun üzerine de ne yazık ki biz bir şekliyle işin içerisinden devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Aklımız hayırlısı olsun. Muhtemelen bir sezona, yeni sezona başladığımızda CHP'de taşlar oturmuş. Hatta muhtemelen seçimin takvimi belli olmuş ve birçok şey değişmiş olacak ama güzel bir sezon, güzel bir yaz olsun memleket için. Bu kadar yağmurun, yaşın, bereketin olduğu bir yerden sonra inşallah bereketli zamanlarda yaşarız diye umut ediyorum. Efendim sona geldik. Var mı ekleyeceğim, evet, katacağım bir şey?
0: Abicim ağzına yüreğine sağlık. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin, İzleyen, inşallah. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim senesini hayırla kavuştursun derler. Dua ederler. Allah akıbetimizi hayretsin.
1: Amin, amin inşallah.
0: Şöyle 7 ay önce, bundan bir 10 ay önce işte MÜSİAD'a gittiğimde Kayseri Bozu için kimle röportaj yaparız falan diye konuşurken işte Ferhat Başkan kulaklar çınlasın. İşte Ahmet Onur Başkal dedi, bizim başkan yardımcımız. Onunla konuşursan onun anlatacakları şeyler vardır muhakkak dedi. Onunla röportaj yaptık. Onunla konuşurken de hep babasından bahsetti. Ben de tanışmak istedim. İşin açığı. Bir iki yerde de işte Latif Başkal denk geldi. Abi nasılsın, iyi misin? İşte amca ne yapıyor falan, ona da böyle birkaç soru sordum. Velhasılı kelam bundan 7-8 ay önce Mustafa Kamil Başkal'la tanışma fırsatı buldum. Dün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ailesini sevenlerin, şehrimizin başı sağ olsun. Orada şunu demek istiyorum. Yani her insan bir kitap gibi, okunmamış kitap gibi. Bu şehrin gerçekten kıymetli, değerli yetiştirmiş olduğu bireyleri var. Rahmetli Mustafa Kamil Başkal da bunlardan bir tanesiydi. Onunla röportaj yaptığımda çok keyif almıştım. Benim için acı ama güzel bir hatıra oldu. Gençlere güzel öğütleri vardı. Hatta ben Kamil amcayı konuştururken de dedesini de anlattırmıştım, babasını da anlattırmıştım, oğlunu ve torunlarını da anlattırmıştım. Beş kuşağı kendiyle beraber ondan dinleme fırsatım olmuştu. Dün rahmeti rahmana kavuşmuş, hayrı böyle gizleyerek anlatan biriydi. Çünkü röportajda o hayrı açıklamak istemedi. Birçok hayrını açıklamak istememişti. Bu Esenyurt'a yapılan Sağlık Ocağı ile ilgili falan böyle babasının yaptıklarını işte

0: dilinin ucundan zorla almıştım. Böyle gerçekten hakkaniyet ölçüsünde bu şehirde yaşayan bir insandı. Bu şehrin evladıydı. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin, ailesini sevenlerinin başı sağ olsun. Bu sözlerim de burada kalsın istedim abi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Teşekkür
1: Sayın
0: ediyorum.
1: Mustafa Kamil Başkalı'a biz de başsağlığı dileklerine, yakınlarına ve ailesine dilemiş olalım. Sezon finalinde Sayın Başkalı'a taziye ile toparlamış olalım. Efendim biz müsaade istiyoruz. Sezonluk bir müsaade istiyoruz. Muhtemelen Eylül'de yeniden yeni sezonda belki de yeni içeriklerle belki de başka bir formatta yeniden karşınızda olacağız. Güzel bir yaz geçsin, güzel haberler alacağımız bir yaz geçsin. Korkumuz başa döndüğümüzde aynı şeyi konuşmak olur. İnşallah aynı şeyleri değil, daha gelişen şeyleri konuşmak dileğiyle diyelim efendim. Yeni sezonda ve yeni yayınlarda görüşünceye dek Hunat TV, Kayseri Radar, Erciyes TV, Kay TV, biz sezon açana kadar yenilerini almazsan, Radyo Radar ve Kay Radyo frekanslarından hepinize mutlu bir yaz diliyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da uluslararası diploma ve sertifika programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal POS'la yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri dahil 76 ilde il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Rasim Mazlumcan'ı konu alıyoruz. Kayseri'nin milli mücadele yıllarındaki önemli simalarından biri olan Rasim Mazlumcan, 1891 yılında dünyaya gelmiş, ünlü edip ve bestekar Ahmet Rasim Bey'in oğlu olarak yetişmiştir. Genç yaşta öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olan Rasim Bey, 1911 yılında Kayseri İdadisi'nde tabiat bilgisi öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Ancak vatan çağrısı onu yalnız sınıflarda bırakmamış, milli mücadele yıllarında kendini doğrudan vatan savunmasına adamıştır. 1919 yılında Sivas Kongresi'nde eski bir ihtiyat zabiti olarak Mustafa Kemal Paşa'nın yakın güvenliğinde görev almıştır. Kongre tamamlandıktan ve temsil heyeti seçildikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın izniyle Kayseri'ye dönmüş, şehirde milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Kendi ifadesiyle bu şehirdeki ilk memuriyetinden büyük feyiz almıştır. Kayseri'ye döndüğünde halen ihtiyat zabiti olan öğrencileriyle birlikte ihtiyat zabitan cemiyetini kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. Bu cemiyet şehrin milli mücadeleye hazırlanmasında önemli bir merkez olmuştur. 19 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere Kayseri'ye gelen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının karşılanmasında da Rasim Bey ön saflarda yer almış, cemiyetini ve bağlılığını heyecanlı bir nutukla ifade etmiştir. Rasim Mazlumcan, şehirdeki diğer milli mücadele önderlerinden Ahmet Hilmi ile birlikte Adana'yı işgal eden Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmek amacıyla Adana'ya Doğru isimli bir gazete çıkarmıştır. Vilayet matbaasında basılan bu gazete, mutasarrıfın çekingenliği nedeniyle uzun ömürlü olmasa da Rasim Bey'in kararlılığını ve cesaretini göstermiştir. Maraş müdafaası sırasında Rasim Bey Develi üzerinden Haçın tarafına geçerek burada Atatürk'ün talimatıyla Develi Belediye Başkanı Kamberli Osman Bey'in başlattığı Kuvayi Milliye Hareketi'ne bizzat katılmıştır. Haçın ve Şar bölgelerinin kurtarılmasında gösterdiği çaba onun milli mücadeledeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyet yıllarında Rasim Bey bir süre Kızılay müfettişliği yaptıktan sonra son yıllarında Adapazarı'nda Merkez Eczanesi Müdürü olarak görev yapmıştır. Hayatı hem öğretmenliği hem de vatan savunmasındaki fedakarlıklarıyla Kayseri'nin ve Türkiye'nin yakın tarihine örnek teşkil etmiştir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Nöbetçi Eczaneler.
3: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilisarı ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır, berekete vesile olsun, dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal POS'la yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler, dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydemir Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da uluslararası diploma ve sertifika programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Teoman Alpay, Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünden mezun olur.

0: Sanatçı Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu Müdürlüğü yapar.
1: Şimdi bir ok, her şey bana yabancı.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde Bir Ok, Her Şey Bana Yabancı, Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir, Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı "Bir Şarkısın Sen Samanyolu" şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Teoman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Teoman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı, bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Aydemir Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 36 34. Çınarım Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 222 10 75. Deva Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 611 93 11. Günaydın Eczanesi Cami Kebir Mahallesi 0352 351 22 20. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506.
2: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu strateji belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taş yapan barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun, dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler, dedi. Kayseri'de KMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilisarı ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun, dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler, dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarı %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktım.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilisarı ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşması ile birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taş yapan barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal POS'la yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri'de KMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Radyo Radar 91.8.

getirdin başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

चाह।

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal posta yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

kalbimdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini ağladın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976